örneği hakemdir. Bilgisi ve adaletiyle en doğru kararı veren, hükmeden ve yöneten demektir. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görünen alemi de bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında en doğru hükmü sadece sen verirsin. Sevgili dinleyiciler, Latif de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. Latif, gizli veya açık her şeyi ve bu arada yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip karşılayan demektir. Allah'ın bilemeyeceği herhangi bir şey söz konusu değildir. Cenab-ı Hak Latif ismiyle bir yandan her şeyi bilirken, diğer yandan da kullarına her türlü lütuf ve ihsanda bulunur. Onların ihtiyaçlarını karşılar. Sevgili dostlar, bir diğer Esma-i Hüsna Habir'dir. Habir de her şeyin iç yüzünü bilen anlamına gelir. Bugün program içerisinde kulaklarınıza ulaştıracağımız son Esma-i Hüsna örneği Halim'dir. Acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen anlamı taşır. Kur'an-ı Kerim'de bu ismin Allah hakkında daha çok bütün günahları bağışlayan anlamındaki Gafur ismiyle birlikte kullanılması, Cenab-ı Hakk'ın kullarını işledikleri günahlardan dolayı hemen cezalandırmayıp tövbe etmeleri için kendilerine fırsat verdiğini gösterir. Allah Teala zalimi hemen cezalandırmadığı gibi mazlumun duasını kabul etmekte de acele etmez. Bu, dünya var oldukça toplumların varlıklarını sürdürebilmesi hikmetinin gereğidir. Şayet yaptıkları kötülükler yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmaz, böylece hem sosyal hem de tabii düzen bozulurdu.

0: Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Program içerisinde Esma-i Hüsna'nın anlamlarıyla sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda aynı konuyla radyolarınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor.

İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

düşer eyleyemez. Bir dem dilinden dür döker.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste. Bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

İrtikap etme sakın kiz bu duru. Kim olur subhu makalinde furu. Merd olan kizbe tenezzül etmez. Zilleti kizbe tahammül etmez. Yalan ve aslı olmayan şeyi sakın söyleme ki kendi söz sabahın kararıp gitmesin, parlak olsun. Merdoğlu mert olan kişi yalana tenezzül etmediği gibi yalanın kötü sonucuna da tahammül etmez.

çiçeklerle hoş geçin. Dalı incitme gönül, bir küçük meyve için. Dalı incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus. Dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Selamlaşma. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu senin ve ailen için bereket olur. Selam vermeyi sadaka olarak nitelendiren Resul-i Ekrem, kendi sağlığında selamlaşmaya büyük önem vermiş, kadın, erkek, genç, yaşlı kimseyi selamından mahrum bırakmamıştır. Özellikle kadınlara ve çocuklara selam vererek ashabına örneklik etmiştir. Selam verirken uyuyan kimseleri uyandırmamaya özen göstermiş, bununla birlikte duyulduğundan emin olmak için olsa gerek selamını bazen 3 kere tekrarlamıştır. Kendisine gönderilen selamı alarak selamın sahibine de onu iletene de dua etmiştir. Ayrıca zaman zaman Medine'nin kabristanı Bakî'ye gelip selam size ey müminler diyarı. Size yarın verileceği vaat olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmedesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım Bakî'de yatanlara mağfiret et diyen Allah Resulü, ahirete göçen müminlere de selam vermeyi Müslümanlar arasında bir adet haline getirmiştir. Resulullah Allah Teala'nın evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin emri doğrultusunda müminlerin evlerine duayla girmeleri ve ardından selam vermeleri gerektiği üzerinde önemli durmuştur. Küçücük bir çocukken kendisinin yanına verilen ve böylece nebevi terbiye ile yetişme fırsatını yakalayan Hazreti Enes'e verdiği bir öğütte bu selamın değerini şöyle ifade etmiştir. Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu senin ve ailen için bereket olur. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahibine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Ayetinde belirtildiği üzere, başkalarının evlerine girerken selam vermenin ise ayrı bir önemi vardır. Zira asr-ı saadette bugünkü gibi korunaklı kapıları olmayan oldukça mütevazı yapılı evlere girişte selam vermek, içeridekilere birinin geldiğini haber vermeye yarıyor ve giriş için izin istemeyi ifade ediyordu. Nitekim sahabeden Abdullah bin Büsr, Hazreti Peygamber'in bir başkasının evine girişini anlatırken bu hususa dikkat çekmiştir. Allah Resulü birinin kapısına geldiği zaman kapının tam karşısında durmazdı. Sağ ya da sola çekilirdi ve "Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm" derdi. Çünkü o günlerde evlerin kapıları üzerinde perdeler yoktu. Resulullah kendisini görmeye gelenlerin de selam vererek izin istemesi gerektiğini bildirmiştir. Selamlaşmaya verilen önemi idrak eden ashab da bu konuda hassasiyet göstermiştir. Hazreti Peygamber'e bağlılığıyla meşhur sahabi Abdullah bin Ömer'in alışverişi sevmediği halde yalnızca gördüğü kimselere selam vermek için çarşıya çıktığı nakledilmiştir. Allah Resulü küçüğün büyüğe, bir vasıta üzerinde gidenin yürüyene, yürüyenin veya ayakta olanın oturana, sayı bakımından az olan topluluğun çok olana selam vermesinin uygun olacağını bildirerek ashabına selamlaşma adabını öğretmiştir. Topluluk içerisinde bir kişinin selam vermesini veya verilen selamı bir kişinin almasını yeterli görmüş, bir topluluktan ayrılırken de selamla ayrılmanın güzel olduğunu ifade etmiştir. Tuvalet ihtiyacını gidermekte olan veya bunun gibi uygunsuz durumlardaki kişilere selam vermeyi yasaklamış, böyle bir vaziyette Allah'ın adını anmayı hoş görmediğinden, hacetini giderirken kendisine selam verenlerin selamını almamıştır. Ayrıca Allah Resulü ilk dönemlerde namaz kılarken selama karşılık vermekteyken, sonraları namaz kılan kimsenin selama karşılık vermesini uygun bulmamıştır. Bu nedenle ezan okumak, kâmet getirmek veya hutbe vermek gibi bir meşguliyet içerisinde bulunanlara selam vermek uygun görülmemiştir.
İslam'da selam, barışın ve güvenin sembolü, iyi niyetin göstergesidir. Müslümanlar bu güzel ve anlamlı sözcükle birbirlerine selametin kaynağı olan Allah Teala'nın korumasını dileyerek en güzel duayı yapmakta, bu duadan ahirete göçen kardeşlerini de mahrum bırakmamaktadırlar. Aynı şekilde hiç görmedikleri rahmet elçisiyle salat ve selam yoluyla gönül bağı kurmakta, kendilerine çok düşkün olduğunu bildikleri o sevgili elçiye muhabbetlerini ve iyi dileklerini arz etmektedirler. Onun öğrettiği tahiyyat duasıyla da bütün müminler için selamet dileyerek, sevgi ve kardeşliğe dayalı örnek İslam toplumuna yaraşır şekilde hareket etmekte, namazlarını da nurani dostları olan meleklere selam vererek ve Rablerinin selamet kaynağı olduğunu ikrar ederek bitirmektedirler.

Müslüman hayatında oldukça geniş yeri olan ve pek çok manayı içine alan selamın günümüzde bu değerini kaybetmeye başladığı görülmektedir. Bireyselliğin ön plana çıkıp insani ilişkilerin ve paylaşımların giderek azalmasıyla selamlaşma adeti de toplumsal hayatta işlevsiz hale getirilmiştir. Mahallelerin tek bir ev sıcaklığı yaşadığı günler geride kalmış, artık insanlar bırakın tanımadığı kimselere selam vermeyi, tanıdıklarını bile görmezden gelmeye başlamıştır. Böylece birbirlerine giderek yabancılaşan insanların ilişkilerine de samimiyetsizlik ve güvensizlik hakim olmuştur. Halbuki sevgi, saygı, kardeşlik temeline dayalı refah ve medeni bir toplumun oluşturulması, bireyler arasındaki güvene ve samimi iletişime bağlıdır. Bunun için de iletişimin ilk basamağı olan selamlaşmanın, ister bir takım güzel sözlerle olsun, ister bedensel hareketlerle olsun, mutlaka yaygınlaştırılması gerekir. Kişinin tanıdığı insanları hoş sözlerle karşılaması, İki tarafında birbiri için iyi temennilerde bulunması aralarındaki muhabbeti artırır. Bütün iyi dilekleri içine alan ve dua vesilesi olan selam lafzının kullanılması ise ilişkilere ayrı bir rahmet ve bereket kazandırır. Tanımadığı kimselere selam veren kişi de karşı tarafa güven vermiş ve samimiyetini ifade etmiş olur. Ve böylelikle sağlıklı ve dostane ilişkilerin temeli atılır. Sokağa çıktığında kendisini iyi dileklerle karşılayan, gülümseyen birilerini görmek, bireye rahatlık ve huzur verir. Onu yalnızlıktan kurtararak kendisiyle barışık olmasına katkıda bulunur. Böyle bireylerden oluşan toplumun da ilerlemeye ve gelişime açık, sağlıklı bir toplum olması kolaylaşır.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

sallallahu aleyhi ve sellem, yiyip şükreden bir kimse, sabrederek oruç tutan kimse gibidir diyerek şükrün önemine dikkat çekerdi. Muaz bin Enes'in rivayet ettiğine göre Efendimiz bir gün şöyle buyurdu: kim bir şey yer ve bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun derse, geçmiş günahları affolur.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kemiğe sızı, gönle ateştir, el ve dil acısı. Kamçı sızısı geçmiş, geçmemiş dil yangısı.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 22 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 26 Mayıs 1442. Tarihte bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı 632. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife seçildi 632. Arka sayfa. Günün konusu. Sevde sadık dost Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebubekir radıyallahu anh hicret için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resulullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince Hazreti Peygamberle birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Bu konuşmadan 4 ay sonra Resul-i Ekrem Kureyşliler kendisini öldürmeye karar verince Ebubekir'in evine gelerek Medine'ye hicret edeceklerini bildirdi. O gece müşrikler tarafından evi kuşatılan Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali radıyallahu anhi yatırdı ve Ebubekir'le birlikte Sevr mağarasına doğru hareket ettiler. Resul-i Ekrem kendilerini takip eden müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hazreti Ebubekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi. Daha sonra nazil olan ve Ebubekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerimede Resul-i Ekrem'in onu "Üzülme, Allah bizimledir" diye teselli ettiği belirtilmektedir. Tevbe suresi 40. ayet.

0: bir ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Enfal Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Sabah mahvel sürmesi.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi birinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki, yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-u safa sürsünler ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran, yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok?
bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Elinde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapacaklar.

yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple, akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. O'nun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O'nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. O'nun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da O'nun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine O'nun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü O'nunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da O'nun kanıtlarındandır. Sonunda O sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'na aittir. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O'dur ve bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak O'na yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de O mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir.
Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki, böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, İnkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar
İşte o.

Onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tatırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki bütün övgüler Allah'a

Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır ve Allah yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar.

yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayda altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada

Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, "Ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün," diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, "Evlerimiz açıkta ve korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilerse, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, "Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler," dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de, dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki, Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Hüsnü Hal.
23: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 22 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 26 Mayıs 1442. Tarihte bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı 632. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife seçildi 632. Arka sayfa. Günün konusu. Sevde sadık dost Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebubekir radıyallahu anh hicret için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resulullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince Hazreti Peygamberle birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Bu konuşmadan 4 ay sonra Resul-i Ekrem Kureyşliler kendisini öldürmeye karar verince Ebubekir'in evine gelerek Medine'ye hicret edeceklerini bildirdi. O gece müşrikler tarafından evi kuşatılan Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali radıyallahu anhi yatırdı ve Ebubekir'le birlikte Sevr mağarasına doğru hareket ettiler. Resul-i Ekrem kendilerini takip eden müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hazreti Ebubekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi. Daha sonra nazil olan ve Ebubekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerimede Resul-i Ekrem'in onu "Üzülme, Allah bizimledir" diye teselli ettiği belirtilmektedir. Tevbe suresi 40. ayet.

0: bir ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Enfal Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. En-Nur. Alemleri, kulların zihinlerini, kalplerini, yollarını nuruyla nurlandıran nurun asıl kaynağı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı nuruyla aydınlatan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Aydın ve ışıklı olmak anlamındaki nevr kelimesinden türeyen nur esması, aydınlık, ışık anlamına gelir. Allah'a nispet edildiğinde nurun asıl kaynağı, nurlandıran, her şeyi aydınlatan anlamına gelir. Allah'ın nuru hem dünyevi ve uhrevi şekilde kendini gösterir. Dünyada ay gibi, güneş gibi aydınlık veren, gözle algılanan nur, zihnin ve kalbin algıladığı aklın ve Kur'an'ın nuru, Allah'ın esmasının tecellisidir. Uhrevi nursa, ebedi alemde müminlerin amellerinin karşılığında aydınlatılması olarak tecelli eder. Peki, ateşin, narın, aydınlığın, güzelliğin ve hayrın karşılığı olan bu nur bizim hayatımızı nasıl etkiler? Rabbin nurunun tecellisi bizde nasıldır? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Varlığın insandaki karşılığı, önce görüşünde, sonra zihninde, sonra da kalbinde yer etmesiyle oluşur. Bizim her şeyi görebilmemiz ve anlamlandırabilmemiz için ışığa, aydınlığa ihtiyacımız vardır. Bu aydınlık, dünyaya ait nesnelerin görülebilmesi için de gereklidir, kalple algılayabileceğimiz şeyler için de. Nesne ve olayların mahiyetini ortaya koyup aydınlatan şeye nur denir. Nur insana hem kendisine ikram edilen şeylerden faydalanabilmesi hem de fenalığa sapmaması için lazımdır. Karanlık bir yolda yürüyen birinin önünde, sağında veya solunda var olan kötülüklerden sakınabilmesi için görmesi gerekmez mi? Sahip olduklarından istifade edebilmesi için yine nura ihtiyacı yok mudur? İşte Allah kuluna bu nuru sunar. Kendinden olan, kendinin olan nuru insana ikram eder. Bizi nuruyla aydınlatan Rabbe hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi Nur ismiyle anılır. 35. ayetinde Allah göklerin ve yerin nurudur buyurur. Biz buradan Allah'ın varlığının da nurani olduğunu anlarız. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraca çıktığı vakit 7 kat semanın ardından mana aleminde Allah'ın huzuruna vardığını anlatması üzerine sahabeden Ebu Zer Resulullah'a "Rabbini gördün mü?" diye sormuş. Hazreti Peygamber de "O bir nur. Onu nasıl göreyim?" buyurmuştur. Bu bizim gözlerimizin algılayabileceğinin ötesinde bir varoluştur ama kalbimiz hissedebilir. İnsanın kalbi görünenin ötesindekileri de görebilecek, hissedebilecek kabiliyettedir. Bu yüzden Allah insanın kalbine dokunur. Kalbiyle hisseder insan, kalbiyle akleder, kalbiyle iman eder, kalbiyle aydınlanır veya karanlığa sürüklenir. Hepsi kalpte düğümlenir yolların, hepsi kalpte kesişir. İnsana Rabbinin nurundan ikram etmesi de yine kalbini aydınlatmasıyla olur. Rabbi ile muhabbetli bir kul görsek, tepesinden bir nur inmiş yahut aydınlanmış halde görmeyiz değil mi? Ama bir huzur vardır etrafına yaydığı. Kalbinin sükunetini hissederiz. O huzuru bize geçer. Yeryüzünde bir aydınlık vardı sanki deriz. Yanından ayrılmak istemeyiz. İçimiz ferahlar. İnsanın Rabbinin nuruyla nurlanması iç aleminde dinginlik olarak gösterir kendini. Doğruyu buldurur Rabbin nurunu tecelli ettirirse.
doğruyu yanlıştan ayırt edebilir, yanlışı yanlış olarak kabul eder ve uzak durmayı başarır. Günahları kalbini karartan kullarsa bu nurdan mahrum kalır. Hangi fenalığa bulaştıklarının farkında olmadan kendi hallerinden bir haber yaşayıp giderler. Karanlık onları içine çektikçe dengelerini yitirir, huzursuzluğun derininde kendileriyle ve hayatla boğuşur dururlar. Rabbimiz bizim nuruyla aydınlanan kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim, göklerin ve yerin nurunu yaratan ve içindeki varlıklara yolunu gösterendir. O halde benim hangi yolu seçersem seçeyim, Rabbimden gelecek aydınlığa ihtiyacım var. Yürüdüğüm yolun aydınlanması da, benim o yolda yürüyebilmem de Rabbimin elindedir. Benim önce yürüyeceğim yola karar vermem gerek. Öyle bir yol olmalı ki yürürken Rabbimin nurunu dileyebileyim. Öyle bir yol olmalı ki beni sonunda Rabbime ulaştırmalı. Öyle bir yol olmalı ki karanlıkta kalan bir ucu olmamalı. Karanlık korkutur beni. Karanlığın içinden çıkabileceklere karşı savunmasızım. Benim aydınlığa, güvende hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden Rabbimin

sana sığınmalıyım. Bana en iyi gelecek şey bu aydınlık biliyorum. Her düştüğüm karanlıkta Rabbimin nur oluşunu hatırlamalıyım. Allah kulunu karanlıkta bırakmaz. Yeter ki kul kendini karanlığa gömmesin. Ve evet, kalbimi yoklamalıyım. Benim kalbim Rabbimden gelen nuru alabiliyor mu, yansıtabiliyor mu? Huzurlu mu? Vicdanım rahat mı, yoksa susturduğum anlar oluyor mu? Her halimle kendimi Rabbime açabiliyor muyum, bırakabiliyor muyum? Yoksa karanlık taraflarım var mı? Bu karanlıklarımı Rabbim aydınlattığında utanır mıyım? Utanacağım ne varsa onlardan uzaklaşmayı dilerim. Niyet ederim, zorlarım. Bilirim ki hiçbir gerçek karanlıkta kalmaz. Muhakkak bir gün aydınlığa çıkar. Rabbimden her şeyin ve herkesin aydınlandığı gün utanacak hallerim olmamasını dilerim. Kendimi iyileştirmeyi dilerim. Bunu ancak kalbimi karanlıktan koparıp çıkararak yapabilirim. Biliyorum, Rabbim kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur demişti. Benim kalbimi aydınlatmam gerek. Baktığım her yerde, yaşadığım her olayda, her gördüğümde, işittiğimde Rabbimi fark edebilecek, anacak, hissedecek kadar hemhal olmalıyım. İşte o zaman zikredecek kalbim ve aydınlığı hissedebileceğim. Dilerim ki Rabbim her gecenin ardından güneşi doğurduğu gibi kalbimi de karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Her geceden ümitli olduğum kadar Rabbimden de ümitliyim. O kendine sığınanları boş çevirmez. Benim de kalbimi aydınlatır. Arz ve semavatın nuru, nuru yaratan, alemin nurla donatan, ya nur! Sen ki bütün karanlıklarından münezzeh olan, varlığı apaçık olduğu halde gözle görülemeyensin. Sen kendini ayanda gizleyensin. Biz kulların seni bildik. Varlığın nuru senindir, sendedir, seninledir. Sen yolumuzu nurunla aydınlat, kalbimizi imanınla genişlet, aklımızı ve sezgimizi selamete eriştir. Gözü açık olup kalbi kör olanlardan eyleme bizi. Her daim uyanık olan kullarından eyle. Bizi sana yakın eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayreyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle.

bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Hayırlı sabahlar, az sonra.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
6: yolda olanlara hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
8: Hayırlı sabahlar kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün 8 Haziran Pazartesi, yeni bir haftanın, yeni bir iş gününün sabahında Diyanet Radyo mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz. Rabbimizin rahmetiyle gözlerimizi açtığımız bu güzel günde hanelerinize huzur, gönüllerinize ferahlık diliyoruz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını, dünden bugüne yansıyan gelişmeleri ve sizlerden gelen mesajları paylaşacağız. Haftanın ilk sabahına umutla, şükürle ve güzel niyetlerle başlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz programa ve Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başlıyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

Gündem. Sabah saatleri itibariyle yola çıkanlara selamet, direksiyon başındaki kardeşlerimize güvenli yolculuklar diliyoruz. Helal rızkının peşinde işe giden dinleyicilerimize bereketli kazançlar, okul yolundaki evlatlarımıza da zihin açıklığı ve başarı temenni ediyoruz. Henüz evinden çıkmadan güne hazırlanan, çayını yudumlarken radyosunu açan tüm dinleyicilerimize de hayırlı, huzurlu ve verimli bir gün diliyoruz. Bizler bu sabah sizleri gündemden haberdar etmek, günün öne çıkan başlıklarını paylaşmak ve güzel bir sabaha birlikte eşlik etmek için mikrofon başındayız. Tabii sizler de programımıza mesajlarınızla katılabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki yeni güne güzel bir duayla eşlik edebilirsiniz. Bu mikrofonlardan tabii ki sizlerden gelen mesajları da paylaşmak üzere hazır bekliyoruz. Öncesinde o yoğun gündemin satır başlarına kısaca göz atalım ve dünden bugüne yansıyan ve bugün haber kaynaklarına düşen haberleri sizlerle paylaşalım. Bir taraftan da gazetelerin birinci sayfalarına da göz atalım elbette. Hürriyet gazetesinde özel bir haberin ayrıntılarına yer verilmiş 10 aylık esaret bitti başlığıyla. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu deniliyor. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında düzenlediği uyuşturucu operasyonunun Türkiye ayağında Azra C gemisinin sahibi tutuklandı. Arıza nedeniyle Zeytinburnu açıklarında demirli olan Azra C'de sahipsiz kaldı. Gemi tanker niteliği taşıması ve olası emniyet riskleri nedeniyle limana da alınmadı. Denizcilik kuralları gereği gemi boş bırakılamıyordu. Mürettebattan 4 kişi mecburen gemide kaldı. Gemiciler 10 ayı bulan esaretlerinin 9 ayında maaş da alamadı. Gemicilerin yardım talebini Hürriyet duyurdu. Hürriyet'in haberi üzerine 4 denizci önceki gün karaya çıkarıldı ve denizciler ülkelerine döneceklermiş. Bu haberin ayrıntıları birinci sayfada bu şekilde yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ayrıntıları da var yine. Birçok haber kaynağında birinci sayfada ve manşette yer bulmuş. Sıfır atıktan 365 milyar TL katkı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim konusuna değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini etkilediği inkar edilemez. Sıfır atık hareketi ve projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı da geri kazandırdık diyor. Geçtiğimiz hafta malumunuz olduğu üzere hem sıfır atık haftası olarak kutlandı hem de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü. Tüm bu çevre farkındalığı etkinlikleri işte geçtiğimiz hafta bugünler münasebetiyle yapıldı. Dünyamız elbette iyi bakılması gereken yeryüzü ve insanlık görevi olarak da buna yaklaşmamız gerekiyor elbette. Sıfır atıkta yine Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve sınırları aşan bir seferberlik hareketine dönüştü. Ve tüm dünyada artık 30 Mart'ta Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler nezdinde de saygı gören ve kabul gören bir farkındalık hareketi olarak dünyanın dört bir yanında artık idrak ediliyor ve kabul ediliyor. Ortak evimiz dünyamız diyoruz. Yeryüzü insanlığa emanet ama en çok da çocuklarımızdan aldığımız bir emanet. Geleceğe de bu emaneti en iyi şekilde, en temiz şekilde bırakmakta hem bir insanlık görevi hem de bir kulluk vazifesi. İşte bu manada sıfır atık son derece önemli. Yani atıkların dönüştürülebilmesi, atıkların atık olmadan hayatımızda bir şekilde o dönüşümün sağlanabilmesi. Birçok kullandığımız şey dönüştürülebilir ve hayatımıza tekrar katılabilir. Dolayısıyla bu hareketi önemsiyor ve her yönüyle de elbette destekliyoruz ve bu hareketin de başarıya ulaşması bizim de temennimiz sevgili dinleyicilerimiz. Enflasyonla mücadele tüm dünyada konuşulan ve üzerine tartışılan, çözümler geliştirilmeye çalışılan bir konu. İşte bununla ilgili bir haber var. Dikkat çekici olduğu için de paylaşmak isterim. Yapay zeka enflasyonu düşürür mü? Başlık bu.
ABD Merkez Bankası Başkanı'nın gündeme getirdiği bir konu Mary Daly. Dünyada yankı uyandıran konuşmasında yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yıl içinde küresel enflasyonu düşürücü bir etki yapabileceğini öne sürdü. Daly bu görüşünü yapay zeka araçları iş süreçlerini hızlandırdıkça şirketlerin birim başına üretim maliyetleri düşecek temeline dayandırmış, böyle bir görüşü ifade etmiş. Sanal suç da iz bırakır bu bölümde değineceğimiz son haber olsun. Sanal ortamda işlenen suçları takip eden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kapılarını Hürriyet'e açmış. Şube Müdürü Şahin çalışmaları anlatmış ve şöyle diyor. Hiçbir şekilde sanal alemde işlenen suçların karşılıksız kalmayacağını ve gizlenemeyeceğini söylüyor. Şöyle devam ediyor. Suç işleyip de cezasız kalan yok. İstediğin kadar kendini gizle, mutlaka tespit edilirsin. Evet, burası sanal bir alem. Kimliğimi gizledim, istediğimi yaparım diyenlerin hepsi bulunuyor. Sanal ortamda kendini gizlediğini düşünüyor ama eninde sonunda tespit ediliyor. Sanal ortamda olsa şüpheli mutlaka iz bırakıyor demiş. Şimdi güzel bir eser dinleme vakti geldi. Evet, birkaç başlık sıraladık, gündeme dair haberleri sizlerle paylaştık. Ama tabii günün ve sabahın temposuna ayak uyduran ve aynı zamanda sizleri güne hazırlayan eserler de radyonuzda, Diyanet Radyo'da olmaya devam edecek. Birazdan tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar ve hayırlı yayınlar diliyorum demiş Hatay İskenderun'dan Yılmaz Durur. Dinleyicimiz sıradaki eseri tüm İslam alemi ve Osmanlı çalışanlarına armağan etmiş ve bizleri de Allah'a emanet etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin mesajlarıyla birlikte programımız daha da renkli ve daha da güzel hale geliyor elbette. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Her şekilde dileklerinizi, temennilerinizi ve dualarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, şöyle bir 100 gün geriye gittiğimizde, 100 gün önce ne oldu? Hemen yanı başımızda...

sınır komşumuzda yaşanan bir saldırı. İran'a ABD ve İsrail'in saldırısı ve sonrasında gerek insanların hayatlarını kaybetmesi, tabii bu en başta, ve gerek ekonominin olumsuz yönde etkilenmesi neticesinde tabii bundan bütün ülkeler etkileniyor ve başta ülkemiz de bu yanı başımızdaki gergin ortamdan ister istemez ekonomisiyle, işte sosyal yaşamıyla ve psikolojisiyle illaki etkileniyor. İşte Sabah gazetesinde bu geride bıraktığımız 100 günün özellikle bu coğrafyada ve dünyada nasıl etki bıraktığına dair bir analiz haber yayınlanmış. Dünyayı sarsan 100 gün başlığı kullanılıyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının küresel ekonomiye faturası 700 milyar dolar oldu deniliyor. Dünya 28 Şubat'tan bu yana sadece kanlı bir savaşın değil, ekonomiyi felç eden bir kabusun içinden geçiyor. 100 günü dolduran savaş, insani kayıpların yanı sıra dünyayı son 100 yılın en ağır enerji krizine hapsetti. OECD'nin raporuna göre savaşın küresel ekonomiye bedeli şimdiden 700 milyar doları aştı. Tabii bu zincirin bir halkası olarak görülebilecek bir savaş. Öncesinde de İsrail'in yaklaşık 3 yıldır Filistin üzerinde uyguladığı ambargo, oraya yönelik saldırısı ve sonrasında yaşanan can kayıpları ve mal kayıpları, ekonomiye yönelik zarar, bunların her birini hesap ettiğinizde açıkçası yanı başımızda yaşananlara tabii ki kayıtsız kalmak mümkün değil. Türkiye her platformda yaşanan zulmün, yaşanan bu saldırıların bir şekilde son bulmasını ve suçluların, buna sebep olanların yargılanması gerektiğini ifade ediyor. Bunu her platformda söylüyor. Bazen dünya dilsiz kalabiliyor ve duymuyor bu yaşananları. Sivil toplumlar, sivil toplum örgütleri bu yaşananlara tabii ki tepki gösteriyorlar ama özellikle uluslararası platformlardan, özellikle uluslararası hukukun bu yaşananlara ses çıkarmaması, çıkaramaması hepimizi tabii ki derinden üzüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve yılın ikinci yarısına girerken en düşük emekli aylığının ne olacağında da gözler bir taraftan 16,5 milyon emekliyle yaklaşık 4 milyon kamu çalışanının alacağı zam ne olacak? Burada enflasyon oranları elbette belirleyici oluyor. Ayrıca toplu sözleşme hükümleri de uygulanıyor maaşlarda. Bir başka deyişle SSK ve Bağkur emeklilerinin zam hesabında Ocak ve Temmuz'da geriye dönük 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınırken memur ve memur emeklisinin maaş zammında toplu sözleşmede belirlenen oranlara ek oluşan enflasyon farkı da belirleyici oluyor. SSK ve Bağkur emeklisi %16.6 zammı garantilemiş durumda. Buna göre memur ve memur emeklisine 2026 yılının ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ay için de %7 oranında zam yapılacak. Maaşlara 2027 yılında ise ilk 6 ayda %5, ikinci 6 ayda ise %4 oranında zam eklenecek. Geçmişe dönük 6 aylık enflasyon verisi bu oranları aşarsa aşan oranda da fark yansıtılacak. Tabii her şeyden önce hanelerin bereketli olması önemli. Ne kadar maaş aldığınızı bilemeyiz elbette. Emeklilerimizin, memurlarımızın, özel sektörde çalışanlarımızın yeter ki kazandığınız para, aldığınız para helal olsun. Özel sektörde çalışanlar, helal rızkının peşinde koşanlara, onlara da yine hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz elbette. Diyanet Radyo'dasınız, gündemi birlikte takip ediyoruz ama birbirinden güzel eserler de yine bizlere eşlik ediyor. Onlardan birini de daha dinleyelim şimdi.

Gündemden başlıklarla Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar dileklerimizi sizlerle paylaşırken aynı zamanda dediğimiz gibi gündeme dair haberleri de yine aktarmaya gayret ediyoruz. Yanı başımızda bir gerilim var demiştik ve bu gerilim 100 gündür devam ediyor. Yeni gelişme açısından ifade etmek gerekirse ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor. Dün İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısını yaptı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de oradaki gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Başkanı Trump ilk açıklamasında hem İran'ın füze saldırılarından hem de İsrail'in Beyrut'u hedef almasından memnun olmadığını belirterek taraflara müzakere masasına dönmesi çağrısını yapmış sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla hemen yanı başımızda bu coğrafyada gerginlik hat safhada devam ediyor ve ne yazık ki bir çözüm de bulunamıyor. Bir taraftan da İsrail'den farklı açıklamalar geliyor. Özellikle Türkiye'ye yönelik saldırgan bir tutumun sergilendiğini zaten biz geçmişte defalarca gördük. Söylem düzeyinde bunlar sürüyor ve şimdi de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duasına dair İsrail'den gelen bir tepki var. Geçtiğimiz günlerde şöyle demişti İçişleri Bakanı. Çorum'da 5 yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. O yıllarda Cenab-ı Hak'tan içten içe bir niyazım vardı. Rabbim bana bir günde olsa Kudüs valiliğini nasip et diye dua ediyordum demişti. O günleri göreceğimize bütün kalbimle inanıyorum, inancımı da sürdürüyorum diye konuşmuştu. İşte o sözlere İsrailli Savunma Bakanı'ndan bir cevap gelmiş. Şöyle hadsiz bir cevap: Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. Kudüs Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir demiş. Öyle bir cevabı vermiş ve tarihi gerçekleri de çarpıtmaya devam ederek İsrail'in işgalci politikalarını meşrulaştırmaya çalışmış sevgili dinleyicilerimiz. Böyle bir gelişmeyi de yine sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi güzel bir eser dinleme zamanı, sonrasında da yeni saat diliminde tekrar sizleri selamlayacağız. Diyanet Radyo'dasınız ve güvenle dinliyorsunuz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saatimize başladık. Saatlerimiz 8.02'yi gösteriyor. Hayırlı sabahlarda gündemi birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Sizlerin mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle elbette. Türkiye yeni haftaya nasıl bir hava durumuyla girecek? Bir taraftan yaz iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Ama diğer taraftan da sağanak yağışlar etkili olabiliyor. Hafta sonu 3 ilde etkili olan kuvvetli yağışta Niğde'de 3 araç sele kapılmıştı. 1 kişi hayatını kaybetmişti ve 5 kişi yaralanmıştı. Yine Malatya ve Kayseri'de taşkınlar olduğu Elazığ Tunceli yolu ulaşıma kapandı. Bunların hepsinin sebebi aşırı yağışlardı. Peki acaba bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden gelen son tahminlere şöyle bir göz atalım. Ülkemiz genelinin yine parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. Bu arada hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Yani yine sıcaklar kendini gösterecekler. Tabii sağanak yağışlarla birlikte barajlar da doldu. Özellikle Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Göletinde Eylül ayında %19'a kadar gerileyen su seviyesi son yağan yağışlarla birlikte %100'e yükseldi. Bu bölgede Bolu ve çevresinde içme ve kullanma su kaynağı olarak da bilinen Gölköy Baraj Göletinde su seviyesinin yükselmiş olması tabii orada yaşayan vatandaşlar için de son derece önemli bir gelişme. Tabii diğer taraftan sıcaklıkların artmasıyla birlikte havalar iyiden iyiye ısındı. Şu günlerde uzmanlar sıvı kaybına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamak, bol su tüketmek ve vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı ihmal etmemek de yine büyük önem taşıyor. Peki ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Yaz mevsiminin bereketli nimetleri olan karpuz, kavun gibi su oranı yüksek meyveler hem serinlemeye hem de vücudun sıvı ihtiyacını desteklemeye yardımcı oluyor. Uzmanlar bu meyvelerin tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Tabii hiçbir içecek ve meyve suyu yerini tam olarak suyun yerini tutmuyor. Bu nedenle gün boyu düzenli su içmeyi de ihmal etmeyelim. Sağlığımızı koruyalım. Sıcak havalara karşı da tedbirli olalım diyoruz. Yazın tadını çıkarırken bedenimizin de sesine bu anlamda kulak vermek son derece önemli diyoruz. Şimdi güzel bir eser Diyanet Radyo'da, ardından birlikteliğimiz devam edecek.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle.

sağlık, evlerine huzur ve hepimize hidayet versin demiş. Sıradaki eseri de rica etmiş. Ne kadar güzel bir dua. Bizim daha ekstra bir şey söylememize gerek kalmadı. Zaten Ayşenur Hanım sabahın duasını bizler yerine etmiş oldu. Bizlere amin demek düşüyor tabii ki. Bir başka dinleyicimiz Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar demiş. Sınavlarımız devam ediyor. Hem bize hem de bu hafta sonu LGS'ye girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar dilemiş. Öğrenci kardeşlerimiz Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolunda. Evet, bu hafta sonu milyonlarca hanede bu anlamda bir heyecan olacak elbette. Liselere geçiş sistemi kapsamında yaklaşık 1 milyon evladımız emeklerinin karşılığını alabilmek için sınav sıralarında ter dökecek. Diğer taraftan üniversite hayali kuran gençlerimiz de var. Onları da üniversite sınavı öncesinde yoğun bir hazırlık süreci bekliyordu. Bu süreç devam ediyor. Artık onlar da son viraja girmiş durumda. Tüm evlatlarımıza gerek liselere geçiş yapacak olan, gerek üniversite tercihi yapacak ve üniversite sınavına girecek olan genç kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Zihin açıklığı diliyoruz. Hepsine hedefledikleri bölümlere girebilme, hedefledikleri liseleri seçme ve okuyabilme imkanının sağlanmasını tabii ki temenni ediyoruz. Onlar başarılı oldukça bizlerin de, anne babaların da göğsü kabarıyor elbette. Tabii sınavlar önemli, ancak hiçbir sınavın bir evladımızın değerini ölçemeyeceğini de unutmamak lazım. Çünkü biz gayret gösteriyoruz, evlatlarımız gayret gösteriyor. Takdir Allah'tan diyoruz. Bu yönüyle de tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, dikkat ve kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın ve gönüllerinizdeki güzel hedeflere ulaşmayı da nasip etsin. Ailelerimizle bu heyecanlı süreçte sabırlar diliyoruz. 15 bin kiralık sosyal konut Eylül'de hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. İstanbul'da başlatılacak 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İlk teslimler Eylül ayında yapılacakmış. Şehrin iki yakasında da bulunacak konutlardan 2+1 dairelerin aylık kiralarının 10 bin lirayla 20 bin lira, 1+1 dairelerin ise 8 bin lirayla 15 bin lira arasında şekillenebileceği öngörülüyor. Umarız özellikle İstanbul'da yüksek kira fiyatlarının bir parça makul seviyelere inmesine de katkı sağlar bu kampanya, bu çalışma. Çünkü başta büyük şehirler olmak üzere ne yazık ki ev kiraları bir hayli yüksek. Ev sahibi olamayan vatandaşlarımız için bu da hayatı zorlayan bir durum olarak karşılarına çıkıyor. O nedenle bir parça bu anlamda katkı sağlayabileceğini düşünüyor ve bu çalışmanın da nihayete ermesini temenni ediyoruz. Güzel bir eser dinleyelim şimdi. Diyanet Radyo'dasınız, gündemden haberdar oluyorsunuz ve bu mikrofonlardan sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Birazdan birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 8.20'yi gösteriyor ve sizleri gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz. Hayırlı sabahlarda yola çıkanlara, işe gidenlere hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Ve trafikte aman dikkat uyarımızı da yapıyoruz. Okul yolunda olan evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz. Ve evinde günü karşılayan ve gün boyu evde olacak, evin kendi gündemine hakim olan dinleyicilerimize de yine gün aydınlığı diliyoruz. Onların da işi hakikaten çok zor. Bizleri nerede dinliyorsanız selamlarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Gündeme dair bir haber. Türkiye Fransa'nın yerini aldı başlığını görüyorum. Akşam gazetesinin birinci sayfasından takip edebiliriz bu haberi. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü arttırdığını yazmış. Türkiye'nin uluslararası platformlarda temsil gücünün yükselmesi aynı zamanda farklı ülkelerdeki farklı hakimiyetlerini de arttırıyor. Buna kamu diplomasisi diyebilirsiniz. Yumuşak güç, soft power ifadesini bulan politikalar adını verebilirsiniz ama özellikle hem gönül coğrafyası dediğimiz alanlarda, hem Afrika'da hem Orta Asya'da Türkiye'nin gücü gitgide daha da artıyor. İşte bu gerçeği ifade etmiş bir Fransız dergisi RFI. Ankara'nın Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, bu kapsamda son olarak Mali ve Nijer askerlerinin Türkiye'deki özel kuvvetler kamplarında eğitim aldıklarını yazmış bu dergi. Ve bu konuda bir yoruma da yer veriliyor. Ve şöyle deniyor: yükselen yıldızlara yatırımla uzun vadeli bağlar kurarsınız şeklinde bir yorum. Bunu söyleyen de Uluslararası Kriz Grubu Doğu Afrika analisti Omar Mahmut. Somali gibi diğer Afrika ülkelerinden genç subayların Türkiye'de eğitilmesine bu anlamda dikkat çekmiş. Ve Türkiye'nin 30 ülkeyle doğrudan bu anlamda teması varmış sevgili dinleyiciler. Gerek askeri işbirlikleri, gerek farklı işbirlikleri, savunma sanayi ürünlerinin satışı, bunların hepsini üst üste koyduğunuzda temas kurulan ülke sayısı 30'a çıkıyormuş. Vergide erken uyarı sistemi bir başka haberin başlığı. Bakanlık mükelleflerin vergisel riskleri önceden öğrenip denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerini imkan sağlayan bir uygulama hazırlamış ve bu anlamda mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi devreye sokularak bu vergisel risklerin daha önceden denetim ya da cezaya maruz kalmadan öğrenilebilmesine imkan tanınmış. Sevgili dinleyicilerimiz, bu ara bir video var ki hepimizin dikkatini çekiyor. Enginar soyucular diye bir kavram ortaya çıkmış. Enginarı soyanların görüntülerini belki izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Bu dönem tam da enginar hasadının yapılmaya başlandığı dönem. Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat başladı. Enginar soyucular da 240 bin lira maaşla işbaşı yapmışlar. Peki bu hesap nasıl yapılıyor? Bu enginar soyanlardan birisi İbrahim Nizamsever demiş ki günde yaklaşık 1000 enginar soyuyorum. Bunu da aya vurduğunuzda 200 bin liraların üzerine ulaşan bir maaş diliminden bahsedilebiliyor. Tabii bu da ayrı bir sanat. Keskin bıçaklarla çok dikkatli ve seri bir şekilde enginarı soymak gerekiyor. Kolay bir iş değil. Şimdiden nasıl enginar soyulurun aramalarının yapıldığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Dolayısıyla internet sitelerine baktığınızda, şöyle bir arama yaptığınızda enginar soymanın inceliklerini anlatan videoları da görebiliyorsunuz. Evet, gündemden haberdar olmaya devam ediyoruz. Tabii güzel eserlerle birlikte saatlerimiz 8.24'ü gösteriyor. Şimdi yine bir eser dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
7: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
8: Bir yandan çocuklarını okula hazırlayan, bir yandan işe yetişme telaşı yaşayan dinleyicilerimiz de var. İşte onlardan bir tanesi, bir taraftan çocuğum okula hazırlanıyor diyor, ben de işe gitmeye hazırlanıyorum. İstanbul'dan herkese sevgiler yollayan bir dinleyicimiz. Kızım Esma Sare Adatepe için sıradaki eseri istiyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Evet, bir de böylesi var değil mi? Hem evin işleri var, hem yoğun bir koşuşturma var ve bir de dışarıda farklı bir iş söz konusu. Hakikaten bu yoğunluğa ayak uydurabilmek çok zor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili dinleyicilerimize. Aynı zamanda şu anda yolda olan, işine yetişmeye çalışan, direksiyon başında seyreden dinleyicilerimize de yine gönül aydınlığı diliyoruz. Güzel bir gün diliyoruz, bereketli bir gün geçirmenizi diliyoruz. Okul yolunda olan, okula giden evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz. İşte biz bu yoğun koşuşturmanın içerisinde ve yoğun bir haftaya hazırlanırken, yeni bir güne başlarken sizleri bu mikrofonlardan gündeme hazırlamaya çalışıyoruz. Gündemden satır başlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ve gündemden sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Bunu da bir saat boyunca yapmaya gayret ettik ve Hayırlı Sabahlar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu sabah bizlere eşlik ettiğiniz için, mesajlarınızla programımıza katkı sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Rabbim gününüzü hayırla, bereketle ve güzelliklerle doldursun. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo mikrofonlarından sizlere veda ederken huzurlu, verimli ve gönlünüzce geçecek bir gün diliyorum. Diyanet Radyo'dan ayrılmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 22 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 26 Mayıs 1442. Tarihte bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı 632. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildi. 632. Arka sayfa. Günün konusu. Sevde sadık dost. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebu Bekir radıyallahu anh hicret için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resulullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince, Hazreti Peygamber'le birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Bu konuşmadan 4 ay sonra Resul-i Ekrem, Kureyşliler kendisini öldürmeye karar verince, Ebu Bekir'in evine gelerek Medine'ye hicret edeceklerini bildirdi. O gece müşrikler tarafından evi kuşatılan Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali radıyallahu anh'i yatırdı ve Ebu Bekir'le birlikte Sevr mağarasına doğru hareket ettiler. Resul-i Ekrem kendilerini takip eden müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hazreti Ebu Bekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi. Daha sonra nazil olan ve Ebu Bekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerimede Resul-i Ekrem'in onu "Üzülme, Allah bizimledir" diye teselli ettiği belirtilmektedir. Tevbe suresi 40. ayet.

Bir ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Enfal Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Kadim mısralar.
3: Et şehadet olasın ehli şuhud, ta ki meşhudun ola budu nebud. Eyle pür şehdi şehadet dehenin, olsun ikrar meali suhanin. Şehadet et ki gerçek benliğini bulasın. Ancak o zaman var ile yoğu seçebilirsin. Ağzını şehadet kelimesinin şekeriyle doldur. Sözlerin bu manayı tasdik etsin.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
3: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
4: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
2: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladı. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
3: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Sufyan? Bunun sorumlusu sensin.
4: Öcümüzü alacağız. Merak etme.
3: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek.
5: Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
6: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
7: Ey Safvan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın.
0: 50. bölüm.
8: Umeyr, Safvan'la kararlaştırdıkları planı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kılıcını keskinleştirdi ve zehirle iyice sıvadı. Sonra oğlunun fidyesini vermek için gidiyormuş bahanesiyle Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde Hazreti Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu.
9: Ya Resulallah, Umeyr kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.
7: Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz. Müsaade edin, ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü.
8: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi. Bırakın gelsin dedi.

0: Hamza, Saad, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
1: Merhaba.
2: Peygamberimiz Umeyr'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu.
1: Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için.
2: Peygamberimiz öyleyse kılıç ne için diye sordu.
1: Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki?
2: Peygamberimiz doğru söyle, buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Saffan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin, o da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefin arasında Allah var.
1: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
2: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
1: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Şükürler olsun. Hamdolsun.
4: Allah'a hamdolsun.
2: Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin. Ona Kur'an okuyun ve esir olan oğlunu ona bağışlayın. Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı. Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu. İstediği gibi de yaptı. Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Saffan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, pek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi.
0: Ey Allah'ın Resulü, müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın.
2: Peygamberimiz Ömer dedi. Eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer. Belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir. Ashab-ı kiram Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de üç ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hazreti Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş'le sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'b bin Eşref şöyle bağırdı.
5: Ebul Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
2: Bu sözler Müslümanların kulaklarına eriştiğinde peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı verdiler.
6: Muhammed, sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun.
7: Bizden çekilsen iyi olur. Çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın.
8: Evet, korkulacak insanlar. Göstereceğiz onlara.
2: Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı. Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu. Yüce Allah onlar için şöyle diyordu. Antlaşma yaptı.

0: Allah'ın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi.
1: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Yardımıma koşun!
2: Ne oldu?
1: Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Orada olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım.
2: Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak!
3: Ahlaksız herif, nasıl yaparsın bunu?
4: Hiç mi utanman yok? Fena çarptı.
5: Hareket etmiyor. Bir bakın nefes alıyor mu?
6: Nefes almıyor. Ölmüş.
7: Onu öldürdünüz.
8: Lanet olası adamlar. Geldiniz şehrimizde ne dirlik kaldı ne düzen.
7: Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne.
8: Yürüyün üstüne. İşte cana can. Bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz. Biz de sizinkini öldürdük.
3: Müslümanlar bunu yanınıza bırakmayacaktır.
9: Ey Ensar, toplanın.
10: Kardeşiniz öldürdü.
0: Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu, savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim, münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu.
11: Kaynukoğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekle 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl dese ölürler. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilemiyorum.
12: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
11: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum.
12: Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin.
11: Bak, bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz.
0: Yahudiler Hazreti Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı mesele halledilebilecekti. Ancak onlar Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu sırada İbni Übey Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için Peygamberimizle konuşmaya gelmişti.
11: Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran.
0: Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi.

0: Şimdi sen onları kesecek misin?
1: Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını kurtarabildiği için şanslıydı. Fakat nazil olan ayetler bunun aksini söylüyordu. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Kaynuka oğulları siperlerin arkasında boş yere beklediler. Herhangi bir yardım işareti göremedikleri için de gün geçtikçe ümitlerini kaybettiler. Sonunda teslim oldular. Onların mallarını bırakarak sürgün edilmesine karar verildi. Kuzeybatıdaki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar Müslümanları silah ve zırh teçhizatı bakımından hayli zenginleştirmişti.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir tarladır. Burada bugün ne ekilirse yarın o biçilecektir. İyilik tohumu ekersen iyilik çıkar. Kötülük tohumu ekersen kötülük çıkar. İyilik insana azık, kötülükse yük olur.

0: din görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
11: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 116. gün Teheccüd namazı. Ayet-i Kerime meali. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. İnsan Suresi 25 ve 26. ayetler. Hadis-i şerif. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa veyahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa, zakirin ve zakiratın, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımların arasına yazılırlar. Fetva. Teravih namazı kaç rekattır? Hazreti Peygamber'in kıldığı teravih namazının kaç rekat olduğu konusunda üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dahil 23 rekat teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'in Ramazan ayındaki gece namazları ile ilgili hadisinden ve Hazreti Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'daki gece namazları sorulduğunda Hazreti Ayşe, Resulullah Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde 11 rekattan fazla nafile namaz kılmamıştır karşılığını vermiştir. Başka bir rivayette bu sayı 13 olarak zikredilmektedir. Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hazreti Ayşe'nin Allah'ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde 11 veya 13 rekat namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur'an'da da belirtildiği üzere bu, Peygamberimize has bir özelliktir. Hazreti Ayşe'ye sorulan sorunun, Ramazan ayında Hazreti Peygamber'in diğer ibadetlerinde olduğu gibi gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen, Resulullah Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşırdı hadisi bu görüşü desteklemektedir. Hazreti Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekatları konusunda 20 ve 11 rekat şeklinde iki rivayet vardır. Kaynaklarımızda Hazreti Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte, daha sonra teravihin 20 rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir. Teravih namazı Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Şunu ifade etmek gerekir ki teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. Hikmetli söz. Eğer yönetici olursan, sözünle ve işinle iyilik yap. Gençlik kaçar, can uçar, bir düş gibi dünyadan özün tez göçer. Hayatını sermaye edin. Bu sermayenin kazancı iyiliktir. Bu da sana yarın için azık olur. Yusuf Has Hacip.
1: Sesli Kitap. din görevlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
3: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
4: Günün Duası.
5: Ümmetine şükretmeyi tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yiyip şükreden bir kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir diyerek şükrün önemine dikkat çekerdi. Muaz bin Enes'in rivayet ettiğine göre Efendimiz bir gün şöyle buyurdu: kim bir şey yer ve bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları affolur.

0: Kökler ve Sözler az sonra.
1: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Reklam. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: çiçeği, gönlümün sevinci torun. Arıdan, söğütten, sevmekten yola çıkmışsın, düşünmüş, durmuş, sormuşsun. Öğüt nedir, akıl nerededir? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan çoğunlukla tercihlerini yaşar. Kendi dengesini ve mantığını bu sürecin içinde tanıma gayretindedir. Amacına hizmet edip işine yarayan unsurların peşinde şekillenir. Bu doğal bir döngüdür. Bil ki herkes aradığını bulur. Kanatlarını açıp ağaçlarda öz arayan bal arısını düşün. Onu faydanın çekim gücü harekete geçirir. Ham maddeyi aramak sanatını icra etmesi için gereklidir. Akıllı insan da beyhude iş peşinde koşmayan arı gibidir. Tecrübenin ve bilginin en büyük sermaye olduğunu muhakkak keşfetmiştir. Akıl danıştığı bilge kişilerin öğütlerini dinleyerek hem hüsrana uğramaktan uzak durur, hem de zamanını bereketle akan bir nehre döndürür. İnsanı besleyen değerler vardır. Annesinden, babasından, ailenin diğer saygın büyüklerinden işittiği doğrular uygulanırsa ruhuna aydınlık katar. Hayatı anlamlı kılmak, neyi benimseyip neyi sevdiğiyle doğrudan ilgilidir. Arı nasıl ki yaşamı boyunca çiçeğe ihtiyaç duyuyorsa, beşer de doğru bilgiye ve erdeme her daim muhtaçtır. Akılla yürütülen bütün işlerin ulaştığı zirve, hayallerden bile güzel nimetlerle donatılmıştır. Öğüt dinlemeyi vakit kaybı gibi görürsen, başarıya ulaşan yolda tek başına ilerlemen gerekebilir. Harekete geçmeden önce özünün ihtiyacını bilmeli, yürüyeceğin yolda haber verenleri seçmeli, sorgulamalı, dinlemelisin. Karanlık bir odada kalana ışığı yak diyen, karanlığı da ışığı da çok önceden öğrenendir. Elbette her öğüt faydalı olmayabilir ama unutma ki bunu anlamak için dahi faydayı, faydalıyı, iyiyi ve iyiliği keşfetmek gerekir. Gelişim karanlıkta bekleyerek değil, ışığı yak diyen kişiye hak vermekle ölçülür. Akıllı öğüdü dinler, öze erişir, gerçeğin perdelerini bir bir aralar. Hayatı gitgide kolaylaşır, doğrunun kestirme yolu ayaklarının altına serilir. İşte tercih dediğim mesele tam olarak bununla ilgilidir. Akıl rehberliğini yitirmeden akıllılarla yürümek yolu kolaylaştırırken yolcunun sağlıklı kalmasını ve huzurunu esirgemesini sağlar. Sahi atasözlerini de sakın yabana atma. Kanatların seni daha yükseğe ancak böyle çıkarır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
10: Elçi tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim, kim arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış. Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayır olsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.

Araplar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hazreti Ebu Bekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi. Daha sonra nazil olan ve Ebu Bekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerimede Resul-i Ekrem'in onu "Üzülme, Allah bizimledir" diye teselli ettiği belirtilmektedir. Tevbe suresi 40. ayet.

0: bir ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Enfal Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışını yaptı. Gündeminde Hürmüz krizi vardı. Hürmüz'ün kapanması enerji arz güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu bize öğretti dedi. Erdoğan Türkiye'nin küresel enerji arzındaki kilit rolüne dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden mi başlıyor dedirten saldırılar gerçekleşti. Amerikan ordusu İran'ın Keşm Adası'nı vurdu. Tahran yönetimi de ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerine hedef aldı. Karşılıklı saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer konusunda geri adım attığını öne sürdü. Önümüzdeki ay Ankara önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak. 36. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da başkentte toplanacak. Olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alınacağı bu dev zirve nedeniyle başkentte kamu personeline 6-12 Temmuz arası idari izin verilecek. Ebola alarmı Afrika sınırlarını aşıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1000'i geçerken can kaybı 246'ya ulaştı. Nijerya 10 eyalette alarm durumuna geçti. ABD, Dünya Kupası öncesi havalimanlarında tarama merkezleri kurma kararı aldı. Çin ise salgınla mücadeleye destek için bölgeye uzman sağlık ekibi gönderdi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakaları da arttı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedeniyle 4. ölüm gerçekleşti. 31 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Yozgat'ta 2 kişinin tedavisi sürerken uzmanlar vatandaşları keneye karşı uyardı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32, Antalya 25, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs 29, Lefkoşa 28, Gümüşhane 24, Saraybosna 13 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Diyanet Radyo, ben

Selamünaleyküm Cennet Radyo. İstanbul Beşiktaş'tan herkese hayırlı günler. Maher Zain'den Kur'an eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile herkese hayırlı günler.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamünaleyküm kıymetli Diyanet Radyo dinleyicileri. Ammar Acarlıoğlu'nun Geceler eserini tüm Diyanet camiasına armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. İzmir Buca'dan, Fethi sizlerden, Ömer Karaoğlu'ndan Meryem gibi ezgisini istiyorum. Bu eseri dinleyen herkese armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu programında konuştu. İklim krizini savaş ve küresel salgına benzetti. İklim değişir ancak krize dönüşmesi bambaşka bir sorun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, israfa dikkat çekerken her yıl açlık kaynaklı 3 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Washington diplomasi için zaman kazanmaya çalışırken sahada füzeler konuşuyor. İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık İran destekli unsurlar İsrail'in hava üssünü füzelerle hedef aldı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Kısa süre sonra da İran, İsrail'in Lübnan saldırılarının merkezi olarak değerlendirdiği hava üssünü hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karşılık verilmemesi talebine rağmen İsrail, İran'ın batı ve orta kesimlerine balistik füzelerle saldırdı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri yükselirken Tahran'daki uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta 100 gün geride kalırken çatışmanın küresel ekonomiye ve enerji arzına verdiği zararlar her gün büyüyor. Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaş öncesine göre %90'dan fazla gerilerken Brent petrolün varil fiyatı 126 dolara kadar yükseldi ve savaş öncesi döneme kıyasla %28 artış gösterdi. Dünya ekonomisindeki kaybın 700 milyar dolara aşabileceği belirtilirken krizin en büyük kazananı ek karı 60 milyar doları bulan Amerikan enerji şirketleri oldu. Sahada hava saldırıları ve karşılıklı İHA füze krizleri devam ederken diplomasi kanadında Pakistan'ın arabuluculuk trafiği sürüyor. Savaşın ekonomik boyutundaysa Washington yönetimi bölgedeki zararları karşılamak adına İran'ın dondurulmuş 100 ila 123 milyar dolarlık varlıklarını kullanmayı değerlendiriyor. Katil İsrail ordusu Gazze'ye havadan bomba yağdırdı. Son 24 saatte 10 Filistinli şehit düştü. Toplam can kaybı ise 72.971'e yükseldi. İşgal güçlerinin saldırılarıyla birçok kişi katledilirken hikayelerde yarım kaldı. Düğün hazırlığı yapan Filistinli damat adayı acımasız saldırıda şehit oldu. Öte yandan İsrail, Lübnan'da da ölüm saçmaya devam etti. 2 Mart'tan bu yana katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.593'e çıktı. Filipinler 7.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen depremde en az 15 kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Büyüklüğü 6.5'e ulaşan 10 artçı sarsıntının ardından bölgede 1 metrelik dalgalar görülmesi üzerine tsunami uyarısı yapıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak

0: adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık sık yaşanıyor. Özgür projesiyle Türkiye'nin hava filosundaki yabancı kaynaklı uçakların görev bilgisayarı ve yazılım bağımlılığından kurtarılması hedefleniyor. Bu proje kapsamında F-16 uçaklarına önemli bir dokunuş yapıldı. Habersan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği görev planlama yazılımının kabulleri tamamlandı. Liselere geçiş sistemi için geri sayım sürüyor. 13 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adayları hem heyecan hem de kaygı sarmış durumda. Uzmanlarsa son günlerde yeni konu çalışmaktan çok stresi doğru yönetmenin ve ekrandan uzak durmanın sınav başarısına olumlu katkı sağladığına dikkat çekiyor. Ailece yapılan yürüyüş ve sohbetlerin kaygıyı azaltacağı vurgulanırken, ebeveynlerin de çocuklarına başarı baskısı yapmak yerine hayatta her zaman alternatifler vardır yaklaşımıyla destek olmaları gerektiği ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 28, Eskişehir 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne ve Saraybosna 27, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hediyeleşmek, sevgiyi artırmanın yolu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeleşin, çünkü hediye gönülden kini söküp atar. Takvimler miladi 622 yılı Eylül ayının 24. gününe rastlayan 13 Rebiülevvel Cuma gününü gösteriyordu. Saferin 27. günü Mekke'den başlayan Hicret-i Nebi, meşakkat dolu iki uzun haftanın ardından Yesrib'deki Necaroğulları mahallesinde son bulmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyübel Ensari'nin davetine icabet ederek onun evinde konaklamaya karar vermişti. Adı artık Medine-tür Rasul olan Kutlu Belde'nin peygambere hasret insanları ona yaklaşabilmek, onu şanına layık şekilde ağırlayabilmek için seferber olmuşlardı. Hicret yorgunu Hazreti Nebi'yi memnun edebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardı. O vakit 11 yaşında olan Zeyd bin Sabit o günlere ait bir hatırasını şöyle anlatır. Resulullah Ebu Eyyub'un evinde misafirken evine ilk giren hediye benim götürdüğüm ve içinde ekmek, tereyağı ve süt bulunan tirit kabıydı. Ya Resulallah, bu kabı annem gönderdi dedim. O da Allah bunu senin için bereketli eylesin buyurdu ve ashabını çağırdı. Yemeği birlikte yediler. Daha kapıya yönelmeden Sa'd bin Ubade'nin kabı içeri getirildi. Allah Resulü'nün orada kaldığı 7 ay boyunca her gece 3-4 kişi kapısında bekler, ona ikram edilmek üzere nöbetleşe yemek taşırlardı. Yesrib'i onurlandıran sevgili Nebi'ye küçük de olsa ikramda bulunmak ve ona hediye takdim etmek ilk Müslümanlar için en kıvanç duyulacak işlerden biriydi kuşkusuz. Ne de olsa Medine, hediyeleşin, çünkü hediye gönülden kini söküp atar buyuran, hediye kabul eden ve karşılığında hediye veren bir peygamberle şereflenmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet nuruna kucak açan ensarın yanına bütün mal varlığını geride bırakarak göç ettiği için Kurayza ve Nadir oğullarının arazileri fethedilinceye kadar geçimini kendisine hediye edilen hurma ağaçlarının geliriyle temin etmişti. Ancak o, risalet hayatı boyunca bollukta olsun darlıkta olsun sadakayı değil, yalnızca hediyeyi kabul etmiş ve kendisine hediye verildiğinde karşılığında daima daha iyisini vermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hediyeleşme konusunda müminlere yol gösterirken, cömertlik, diğerkamlık, vefa, ihsan, isar ve ikram gibi kardeşlik bağlarını güçlendiren birçok güzel hasreti bir davranışta birleştirmiş oluyordu. Onlara dünya metaını verip karşılığında gönül almanın Allah'ın rızasını kazanmaya eş değer bir meziyet olduğunu öğretiyordu. Musafaha edin, tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinizi sevin ve aranızdaki düşmanlık gitsin buyurmuştu. İşte peygamberinin sünnetine göre birbiriyle karşılaşan iki Müslüman birbiriyle konuşmaya başlamadan önce selam verecek, sonra bunu ten temasıyla pekiştirmek üzere musafaha edecek, bir sonraki aşamada ise düşmanlıklara set çekmek ve muhabbeti tesis etmek üzere hediyeleşecekti. Hediye, yürekten duyulan bir sevginin nişanesidir. Bu yüzdendir ki azlığına çokluğuna, değerli veya değersiz oluşuna bakarak hediyede ve onu getirende kusur aramak hediyeleşme adabıyla uyuşmaz. Alçak gönüllülük, hilm ve tevazu gibi yüksek ahlaki vasıflara sahip olan Hazreti Peygamber, davet edene icabet edin ve hediyeyi reddetmeyin buyurmuştu. Kendisi de paça yemeğe davet edilse bile icabet edeceğini, kendisine bir kol kemiği hediye edilse bile bunu kabul edeceğini belirterek, hediyenin maddi değerinden ziyade hediyeleşmenin önemli olduğuna işaret etmişti. Öyle ki Kutlu Nebi, Ayşe validemizin iyi niyetle de olsa hediyeyi geri göndermesini doğru bulmamıştı.
Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona "Bu nedir?" diye sordu. Kadın, "Bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi," dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, "O kadının hediyesini kabul etseydin ya," dedi. Ayşe, "Ya Resulallah, o muhtaç birisi ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin?" buyurdu. Allah Resulü özellikle maddi durumları iyi olmayan insanların gönülden verdikleri hediyelerin kabul edilip mağdur olmamaları için de karşılığının verilmesini tavsiye ediyordu. Bir başka hadisinde de, "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun verdiği şeyi küçük görmesin," buyurarak verilen hediyenin küçük görülerek geri çevrilmemesini istemişti. Hediyeleşme konusunda din farkı gözetmeyen Allah Resulü, Yahudi bir kadının hediyesini de kabul etmişti. Hediyeyi kabul etmekle başkasından bir şey istemenin aynı kefeye konmaması gereken iki farklı şey olduğunuysa Meymune validemizin azatlısı Ata bin Yesar'ın naklettiği şu hadiseden anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş, Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü "Onu niçin reddettin?" diye sordular. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şeyi almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin alırsa o, Allah'ın sana verdiği bir

aileleri ve geçim kaynakları olmayan ehli suffeye gönderir, hediye ise hem kendisi yer hem de ona suffe ehlini ortak ederdi. Sevgili Peygamberimizin maddi yönden fakir ama gönlü zengin insanlarla karşılıklı hediyeleşmeye gösterdiği ihtimama dair Enes bin Malik'in naklettiği şu anekdot dikkat çekicidir. Çöl halkından Zahir adında bir adam vardı. Zahir, Hazreti Nebi'ye her gelişinde hediyeler getirirdi. Döneceği zaman da Allah Resulü sevdiği bu zatın heybesini doldurur ve Zahir bizim köyümüz, biz de onun şehriyiz buyurarak Zahir'in çölde bulunan çeşitli bitki gibi şeyler getirdiğini, kendilerinin de ona ihtiyaç duyduğu şeylerden hediye ettiklerini ifade ediyordu. Getiren cariye de olsa Allah Resulü'nün nezdinde hediyenin apayrı bir yeri vardı. Öyle ki canı gönülden takdim edilen bir yiyecek için nafile bir oruçtan vazgeçebilirdi. Allah Resulü benim yanıma girdiğinde yanınızda yiyecek bir şey var mı diye sorar, hayır diye cevap verirsek o halde ben oruç tutuyorum buyururdu diyen Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktaydı. Bir gün yine yanımıza girince, ya Resulallah bize hayz, hurma, keş veya yağdan yapılan bir yemek hediye edildi. Onu senin için sakladık dedik. Getirin buyurdu ve o sırada tutmakta olduğu nafile orucu bozdu. Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince o şöyle buyurmuştu. Bu onun için bir sadaka, bizim içinse bir hediyedir. Allah Resulüne hediye vermek isteyen ashab, onun sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye olan ilgisini bildiklerinden hediyeyi onun evindeyken vermeyi tercih ederler, gerekirse bir süre erteleyip daha sonra takdim ederlerdi. Belli ki evde tencere kaynamadığı bir zamanda hediye gelen yiyecekle Hazreti Ayşe'nin yüzünün güldüğünü gören Hazreti Peygamber'in de mutluluğu artıyor, böylece verilen hediyenin manevi kıymeti de katlanmış oluyordu. Sahabe-i kiram günün herhangi bir saatinde Resulullah'ın evine yakınları, komşuları veya daha uzaktan insanlar tarafından yiyecek, içecek, giyecek türünden hediyelerin gönderildiğine şahit olurlardı. Bunlar arasında peygamberin göz zevkine ve damak tadına uymayan şeyler bulunsa bile gönderene iade edilmezdi. İbn Abbas'ın teyzesi Ümmü Hufeyd bir keresinde Hazreti Peygamber'e suyu süzülüp sertleştirilmiş yoğurt kurusu olan bir miktar keş, tereyağı ve Arapların yemekte sakınca görmedikleri birkaç tane kertenkele getirmişti. Hazreti Peygamber keşten ve tereyağından birer parça yedi ancak hoşlanmadığı için kelere yani kertenkeleye dokunmadı.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 22 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 26 Mayıs 1442. Tarihte bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı 632. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife seçildi 632. Arka sayfa. Günün konusu. Sevde sadık dost Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebubekir radıyallahu anh hicret için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resulullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince Hazreti Peygamberle birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Bu konuşmadan 4 ay sonra Resul-i Ekrem Kureyşliler kendisini öldürmeye karar verince Ebubekir'in evine gelerek Medine'ye hicret edeceklerini bildirdi. O gece müşrikler tarafından evi kuşatılan Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali radıyallahu anh'i yatırdı ve Ebubekir'le birlikte Sevr mağarasına doğru hareket ettiler. Resul-i Ekrem kendilerini takip eden müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hazreti Ebubekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi. Daha sonra nazil olan ve Ebubekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerimede Resul-i Ekrem'in onu "Üzülme, Allah bizimledir" diye teselli ettiği belirtilmektedir. Tevbe suresi 40. ayet.

Bir ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Enfal Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca.

0: Yöneten Nisan Kumru.
1: 42. Bölüm Dersler ve Sınavlar.
2: Mutlu, babaannenin ilacını hangi poşetin içine koymuştun?
3: İşte şu poşetin içine koymuştum dedi.
2: Daha başka ne alacaktık biz?
3: Elimdeki listeye göre sadece kasaba uğrayıp bir kilo et almamız gerekiyor dedi.
2: Öyleyse şu oyun parkındaki banka oturup soluklanalım biraz. Gez gez nefesim kesildi yahu. Havalar soğudu soğuyalı. Oyun parklarına da çocuklar gelmez oldu.
3: Parklar boşaldı ama sınav haftası başladı dedi.
2: Ne olmuş sınav haftası başladıysa?
3: Ne olacağı var mı dedi. Bir sürü sınava gireceğim. Şimdi senin yerinde olmak vardı.
2: Böylelikle sınavlardan yırtmış olacaktın öyle mi?
3: Aynen öyle dedi.
2: İyi de evladım. Dedenin yaşına gelsen dahi sınava tabi olmaktan kurtulamazsın ki.
3: Ne yani? Şimdi sen de benim gibi sınavlara mı giriyorsun?
2: Ya sınavlara giriyorum.
3: Yoksa sen açık öğretim fakültesine mi yazıldın dedi.
2: Yok be evladım. Aslında ben sınavlara giriyorum derken hayatın kendisinin bir sınav olduğunu kastediyorum.
3: Hayat sınavı mı?
2: Ya hayat sınavı. Çünkü şu hayattan alacağımız dersler ve vereceğimiz sınavlar hiç bitmez ki.
3: Dede biraz daha açık konuşur musun?
2: Öyleyse beni iyi dinle Mutlu. Evlendiğinde iyi bir eş olmak için sabır sınavından geçersin. Allah nasip eder de çocuğun olursa veya tıpkı deden gibi torun torbaya karışırsan bu kez de fedakarlık sınavına girersin. Dahası oturduğun mahallede komşuluk sınavına tabi olursun. Biriyle alışveriş yaptığında ise dürüstlük sınavından geçmen gerekir.
3: Dede, daha benim gireceğim çok sınav varmış desene.
2: Tamam, gireceğin sınavlar çok olabilir. Fakat Yüce Allah'ın yardımı hepsinden büyüktür evladım. Bize düşen zayıf yönlerimizi ve zayıf olan derslerimizi düzeltmektir. Bunun için de insanın iyi bir temizlik yapması gerekir.
3: Temizlik derken?
2: Yani hayatını bir düzene koymalısın. Mesela çalışma vaktinde oyun oynama. Oyun saatin geldiğinde ise doyasıya oynayabilirsin. Ama her şeyi tadında bırakmalısın. Son olarak şunu da söyleyeyim. Çalışmaktan geri durma. Tevekkül edememişler. Akan su yiyorsun tutmaz diye.
3: Ben bu atasözünün anlamını biliyorum. Nasıl ki sürekli akış durumunda olan suda yosunlaşma belirtisi olmazsa çalışan bir insan da tembelliğin kötülüklerine uğramaz.
2: İşte böyle evladım. Nasıl? Şimdi kendini sınavlara hazır hissediyor musun?
3: Eve varır varmaz hemen odama çekilip çalışmaya başlıyorum dedi.
2: Tabii bunun için önce eve gitmek lazım değil mi ama? Önce şu kasaba uğrayıp etimizi alalım.

0: Ay ay ay. Bugün bu kadar temizlik yeter değil mi anne?
1: Yeter kızım. Ellerine sağlık.
0: Anne, hala belin ağrıyor mu?
1: He ya. Of. Mahir de nerede kaldı? İlaçlarımı getirecekti.
0: Mutlu'yla babam birazdan gelirler.
1: Onlar gelene kadar sırtımı şu duvara yaslayıp ayaklarımı uzatayım. Belki belimin ağrısı biraz hafifler.
2: Şerife, babamla Mutlu dönmediler mi henüz?
0: Yok, dönmediler. Annen de onların yolunu gözlüyor zaten. Neyse, ben mutfağa geçeyim de Selma ile akşam sofrasını kuralım. Akşam okunda okunacak.
2: Anne, biraz eğilir misin? Şu yastığı sırtına koyayım.
1: Sağ olasın oğlum.
2: Hayırdır, uzun zamandır belin ağrımıyordu.
1: Ağrımıyordu ya. Gerçi bütün ağrılar, sızılar, hastalıklar birer imtihandır. Biz halimizden şikayetçi değiliz. Tedavi olup şifayı Allah'tan bekliyoruz.
3: Kapıya ben bakıyorum.
4: Abla, şu poşetleri elimden alır mısın?
3: Ver bakalım. Amma da ağırmış bunlar.
4: Eve poşet taşımaktan kas yaptım, kas.
5: Selamun aleyküm ev halkı.
1: Ve aleyküm,
2: ve aleyküm selam baba.
5: Hanım, şu poşetin içinde ilaçlarım var. Ha, yalnız tok karnına içmen gerekiyor.
3: Sofra hazır.
1: Öyleyse sofraya geçelim de bir şeyler yiyelim.
3: Ay, bu tekir de gün boyu dışarıda geziyor ama yemek saatini hiç kaçırmıyor maşallah.
1: Akıllı kedidir o, akıllı.
3: O halde önce şu akıllı kedinin yemeğini vereyim. Baksanıza, nasıl da ayaklarıma dolanıyor.
2: Mutlu nerede?
0: Gelir gelmez odasına çekildi.
5: Mutlu bana yolda sınavlarından söz etti. Baktım ki biraz sınavlardan bunalmış. Ben de ona hayatın bir sınava benzediğini, bize düşen vazifenin ise çalışmak olduğunu söyledim. Sonra da bir iki örnek verdim işte.
1: Anlaşılan çok tesirli konuşmuşsun. Akılda kalıcı örnekler vermişsin ki çocuk yemek yemeyi bile unuttu.
3: Şuna sesleneyim de gelsin. Mutlu, sofra hazır, seni bekliyoruz.
4: Tamam, geldim abla.
0: Oğlum, maşallah, gelir gelmez hemen dersinin başına mı oturdun sen?
4: Ha, ders mi? Hayır anne, odamın içinde çorabımın tekini arıyordum da.
3: Başka ne bekliyordunuz ki? Mutlu işte.
4: Burada neler oluyor?
2: Oğlum, sen gelmeden önce odana çekilip ders çalışmaya başladığını konuşuyorduk. Sen de çorabımın tekini arıyorum deyince şaşırdık biraz.
4: İyi de yemek saatinde niçin çalışayım ki? Mesela çalışma vaktinde oyun oynanmaz. Oyun saatim geldiğinde ise arkadaşlarımla doyasıya oynayabilirim. Ama her şeyi tadında bırakmalıyım. Son olarak şunu da söyleyeyim ki çalışmaktan geri durmayacağım. Tevekkeli dememişler. Akan su yosun tutmaz diye.
1: Hay sen çok yeşe Emi çocuk. Akşam vakti güldürdün bizi.
4: Mutlu nerede? Şenlik orada babaanne.
0: Aa, bak şimdi nerede deyince benim aklıma ne geldi?
4: Ne geldi anne?
0: Ablanın İstanbul seyahati geldi.
1: Sahi Selma, İstanbul'da kültür gezisi yaparken Maria'yı telefona verip annenle beni konuşturmuştun. Koca İstanbul'da birbirinizi nasıl buldunuz?
3: Tevafuk oldu babaanne, ben de şaşırdım.
2: Kızım, Maria memleketine dönmemiş miydi?
3: Türkiye'yi çok sevmiş. Hem Türkçe'yi de konuşmaya başlamış. Tabii ki İngiliz aksanıyla.
0: Oho! Onun Türkçeyi öğrenmesi ne çok var.
5: Neden öyle söylüyorsun kızım?
0: Telefonda annemle bana nasılsınız büyük nineler dedi. Ay ben nine miyim ayol?
2: Hanım, şimdi nine değilsin belki ama ileride olacaksın inşallah.
0: Tahsin.
2: Tamam tamam sustum.
5: Selma, Maria güzel yurdumuzun hangi köşesine yerleşmeyi düşünüyormuş?
3: Bizim mahalleye taşınmayı düşünüyor dedeciğim. Bana telefon numarasını bile verdi. Uygun bir ev bulunca kendisine haber vereceğim.
0: Maşallah, bizim mahalleye de taşınan taşınana.
5: Kızım, çünkü burada hala mahalle kültürü yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor.
2: Ha? Hayırdır inşallah. Bu vakitte kim geldi acaba?
3: Hemen bakıyorum baba.
1: Mutlu. Tekir doymadı galiba.
4: Hemen önüne bir şeyler koyuyorum babaanne.
0: Kim gelmiş kızım?
3: Yan komşumuz aşure yapmış da anne. Bize aşure getirmiş.
0: Az önce ne güzel söyledin baba. Burada hala mahalle kültürü yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor.
5: Biz komşularımızdan gelen sıkıntılara sabredip birbirimizi hoş gördüğümüz sürece bu kültür yaşamaya devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
4: Ben de sınıfta Yakup'un sıra komşusuyum. Evde ise ablamın oda komşusu oluyorum desenize.
3: Allah Allah. Bakalım konuyu nereye bağlayacak?
4: Öyleyse ablam da benden gelen sıkıntılara sabrederse evin içinde hoşgörü ortamını yaşatmış oluruz.
0: Oğlum, şu ağzındaki baklayı çıkar istersen.
4: Abla, hani sen İstanbul'a kültür gezisine gitmiştin ya.
3: Evet canım kardeşim.
4: Ya işte o zaman ben de senin odana girmiştim.
3: Ne o? Yoksa yine tokalarımı mı aldın?
4: Hayır, tokalara dokunmadım da yeni buluşum için kalem uçlarına ihtiyacım vardı.
3: Benim haberim olmadan eşyamı nasıl kullanırsın?
4: Ama yeni buluşumu merak etmiyor musun?
3: Ha, merak etmez olur muyum hiç? Seni yakalayınca soracağım. Buraya görürsün sen.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu spotu.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümmü Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu programında konuştu. İklim krizini savaş ve küresel salgına benzetti. İklim değişir ancak krize dönüşmesi bambaşka bir sorun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, israfa dikkat çekerken her yıl açlık kaynaklı 3 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Washington, diplomasi için zaman kazanmaya çalışırken sahada füzeler konuşuyor. İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık İran destekli unsurlar İsrail'in hava üssünü füzelerle hedef aldı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Kısa süre sonra da İran, İsrail'in Lübnan saldırılarının merkezi olarak değerlendirdiği hava üssünü hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karşılık verilmemesi talebine rağmen İsrail, İran'ın batı ve orta kesimlerine balistik füzelerle saldırdı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri yükselirken Tahran'daki uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta 100 gün geride kalırken çatışmanın küresel ekonomiye ve enerji arzına verdiği zararlar her gün büyüyor. Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaş öncesine göre %90'dan fazla gerilerken Brent petrolün varil fiyatı 126 dolara kadar yükseldi ve savaş öncesi döneme kıyasla %28 artış gösterdi. Dünya ekonomisindeki kaybın 700 milyar doları aşabileceği belirtilirken krizin en büyük kazananı ek karı 60 milyar doları bulan Amerikan enerji şirketleri oldu. Sahada hava saldırıları ve karşılıklı İHA füze krizleri devam ederken diplomatik kanadında Pakistan'ın arabuluculuk trafiği sürüyor. Savaşın ekonomik boyutundaysa Washington yönetimi bölgedeki zararları karşılamak adına İran'ın dondurulmuş 100 ila 123 milyar dolarlık varlıklarını kullanmayı değerlendiriyor. Katil İsrail ordusu Gazze'ye havadan bomba yağdırdı. Son 24 saatte 10 Filistinli şehit düştü. Toplam can kaybı ise 72.971'e yükseldi. İşgal güçlerinin saldırılarıyla birçok kişi katledilirken hikayelerde yarım kaldı. Düğün hazırlığı yapan Filistinli damat adayı acımasız saldırıda şehit oldu. Öte yandan İsrail, Lübnan'da da ölüm saçmaya devam etti. 2 Mart'tan bu yana katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.593'e çıktı. Filipinler 7.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen depremde en az 15 kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Büyüklüğü 6.5'e ulaşan 10 artçı sarsıntının ardından bölgede 1 metrelik dalgalar görülmesi üzerine tsunami uyarısı yapıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık sık yaşanıyor. Özgür projesiyle Türkiye'nin hava filosundaki yabancı kaynaklı uçakların görev bilgisayarı ve yazılım bağımlılığından kurtarılması hedefleniyor. Bu proje kapsamında F-16 uçaklarına önemli bir dokunuş yapıldı. Habersan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği görev planlama yazılımının kabulleri tamamlandı. Liselere geçiş sistemi için geri sayım sürüyor. 13 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adayları hem heyecan hem de kaygı sarmış durumda. Uzmanlar ise son günlerde yeni konu çalışmaktan çok stresi doğru yönetmenin ve ekrandan uzak durmanın sınav başarısına olumlu katkı sağladığına dikkat çekiyor. Ailece yapılan yürüyüş ve sohbetlerin kaygıyı azaltacağı vurgulanırken, ebeveynlerin de çocuklarına başarı baskısı yapmak yerine hayatta her zaman alternatifler vardır yaklaşımıyla destek olmaları gerektiği ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 28, Eskişehir 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne ve Saraybosna 27, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah yüce kitabımızda farklı ayeti kelimelerde insan olarak bizlerin belli özelliklerini belirtir, dile getirir, dikkatimize sunar. Onlardan birinci ayeti kelimesinde yer alır. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede iki farklı vurgu dikkatimize sunuluyor. Birincisi şu, insan bazen şerri de iyi ve güzel bir şey gibi maalesef isteyip talep edebiliyor. Halbuki müminin duasında bir şerri, bir kötülüğü, bir günahı talep etme asla yer almamalıdır. Ayetin bir diğer vurgusu kısmı ise insanın aceleci olduğunu bize öğretiyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarıyla beraber otururken onlara şu bilgiyi verir. İnsan dua ederken duasında şerri istemez ve acele de etmezse Allah duasını kabul eder der. Yanında bulunan arkadaşları, ya Resulallah, şerri, günahı istememeyi anladık. Duanın kabul olmasına engel olan acele nedir diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyu arkadaşlarına ve bizim dikkatimize sunar. Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insan bazen dua eder, imtihan gereği duası kabul olmaz, gecikir, tehir edilir ve bunun neticesinde o da benim duam kabul olmuyor zannına kapılarak bu düşünce içerisine girerek duayı terk eder, bırakır ve duasında aceleci davranmış olur. İşte bu hal onun duasının kabul olmasına engel bir tavırdır der. Kıymetli kardeşlerim, her birimizin yaptığı duaların kabul olduğunu düşünün. Böyle bir şey dünya hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için mümkün değildir. Herkes para, herkes makam, herkes servet istese, yeryüzünde herkes para, mülk, servet sahibi olsa, makam sahibi olsa, herkes yüksek mevkilerde istihdam edilse, dünyada hayat ve yaşam sürebilir mi? Süremez elbette. Cenab-ı Allah

0: Bak, kimimizi varlıkla, kimimizi yoklukla, kimimizi makamla, kimimize makamı nasip etmeyerek imtihan ediyor, etmekte. Bütün bunların bir sınav olduğunu ve bize verilen her şeyde bir hayır olduğunu, verilmeyen şeylerde de bir hayır ve hikmet olduğunu asla ve asla zihnimizden çıkartmamalıyız. O yüzden hadis olarak da rivayet edilen ve bizim geleneğimizde çok anlamlı ve kıymetli olarak var olan olanda hayır vardır ifadesi, cümlesi bizim hayatımızı, yaşantımızı kolaylaştıran çok önemli bir değerdir. Var olanda hayır olduğunu düşünerek Cenab-ı Allah'a tevekkül etmek oldukça önemli. Bazen talep edip arzu ettiğimiz şeylerin bugün olması, bugün gerçekleşmesi bizim lehimiz olmayabilir, bir şerdir belki o bizim için, ama biz hayır gibi talep ederiz. Zira insan aceleci bir varlıktır. Anında görmek ister. O yüzden ayet-i kerime öyle bitiyor. Ve kânel insânü acûle. İnsan acelecidir diyor Cenab-ı Allah. Aceleci olduğu için ahireti tercih etmez. Dünyayı, bugün elinde olanı, gördüğünü, yaşadığını tercih eder uzakta olana. O yüzden dünya için ahiretini kaybeder, ahiretinden vazgeçer, sonra olandan, sonra gelecek olandan vazgeçer insan maalesef. İnsanın aceleci oluşu farklı kayıpları içerisine düşmesine de neden olabilmektedir. Şunu unutmamalıyız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği üzere dikkat ve temkinli hareket etmek, yani teenni ile hareket etmek Cenab-ı Allah'tandır, Rahman'dandır. Acele etmek ise şeytandandır. Aceleci davranmak maalesef şeytani bir tavır ve erdemdir, fiildir. Dolayısıyla müminler olarak bizler hayatın akışı içerisinde hiçbir şeyde aceleci olmamalıyız. Yapmış olduğumuz duaların kabul olmadığı zannı ve düşüncesiyle asla dua etmeyi, yalvarmayı, yakarmayı bırakmamalıyız. Ve dua ederken bir günahı, bir haramı asla talep etmemeli, asla dile getirmemeliyiz. Bazen kardeşlerimiz haram olan, günah olan, yasak olan bir eylemin veya bir kazancın kendisiyle buluşması için dua edebiliyor. Bu bir yanlıştır ve doğru bir fiil değildir mümin için. Müslüman asla bu hale gelmemeli. Bu aceleciliğimiz sebebiyle hak ettiğimiz nimetlere bu dünyada kavuşmayı arzu ediyor. Bazı sıkıntıların, azapların, kötülüklerin, cezaların da insanlara bu dünyada verilmesini arzu ediyoruz. Ama unutmamalıyız ki dünya mutlak adaletin tecelli edeceği bir alem değil ve hesabın görüleceği ve insanın yaptığı eylemlerin cezasıyla karşılaşacağı alem değildir. Aceleciliğimiz bizim beklentilerimizi dünyada olsun düşüncesine sevk edebiliyor, ama asıl ceza, asıl yapmış olduğumuz eylemlerin karşılık bulacağı mekan ahiret yurdudur ve iyi ve kötü amellerimizin neticesiyle mutlak günde, o günde elbette buluşacağız. Rabbim bizleri dua ederken iyiliği, güzeli, hakkı, hakikati, doğruyu, hayırlı olanları talep eden, şer, haram ve kötülüklerden uzak duran, onları talep etmeyen ve duasına da sabırla devam edip duada sebat gösteren müminlerden eylesin. Dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Vaka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bil.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Allah'ın isimleriyle, Esma-i Hüsna konusuyla, anlamlarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz ilk isim Azim. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek derecede yüce, pek büyük demektir.

0: azim, Allah için kullanıldığı ayetlerin hemen hemen tamamında, onun gerek zatının gerek sıfatlarının insan idraki tarafından kavranamayacak derecede yüce olduğunu belirten tesbih veya yücelik anlamındaki ulu kelimeleriyle birlikte bulunur. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz ikinci isim Gafur. Bütün günahları bağışlayan demektir. Bu isim Kur'an'da en çok merhamet eden, bağışlayan, engin merhamet sahibi anlamındaki Rahim ismiyle birlikte kullanılır. Gaffar ve Gafur isimleri aynı veya yakın manaya gelse de ikisinin ayrı ayrı kullanılması Allah'ın hem kullarının sürekli tekrarladığı günahları bağışladığına hem de her türlü günahı affedeceğine işaret eder. Bu ikisinin ortak olarak taşıdığı bir anlam, Allah'ın hata ve kusurları örtmesi, bunların iç yüzünü insanlara bildirmemesi ve günahkarı dünyada da ahirette de cezalandırmamasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala ahiret gününde mümini kimsenin göremeyeceği biçimde kendisine yaklaştırır ve şu günahını biliyor musun, bu günahını biliyor musun diye sorar. O da evet biliyorum ey ya Rabbim diyerek bunları kabul eder ve artık helak olduğunu düşünmeye başlar. Bunun üzerine Allah Teala ben onları dünyada gizlediğim gibi şimdi de bağışlıyorum der. Ve bu mümine sadece sevap defteri verilir. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna'dan bir diğeri Ali'dir. İzzet, şeref ve hükümranlık açısından en yüce olan demektir. Kur'an-ı Kerim'de Ali ismine çok yakın olan en yüce ve en kudretli anlamındaki Ala ismi de iki ayette Cenab-ı Hak için kullanılır. Ali ve Ala isimleri bir yandan Allah'ın bütün üstün sıfatlara sahip olduğunu, diğer yandan da hiçbir açıdan yaratılmışlara benzemediğini ifade eder. Sevgili dostlar, kebir de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak derecede yüce anlamı taşır. Kebir ismi, Kur'an'da Allah'ın mükafat ve cezasının büyüklüğünü göstermek için de kullanılır. Ancak onun için fizik alanında düşünülebilecek büyüklükten söz edilemez. Nitekim bu isim, Allah için kullanılan ayetlerin tamamında onun yüceliğini bildiren Ali, Müteal gibi başka bir isimle birlikte yer almıştır. Değerli dostlarımız, Esma-i Hüsna'dan bir diğeri Mukit'tir. Bedenin ve ruhun gıdasını yaratıp veren, her şeyi koruyan demektir. Hasip ise kullarına yeten, onları hesaba çeken anlamı taşır. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bütün ayrıntısına kadar bilen ve hesaba çeken olması, insan da dahil bütün varlıkların yaratılışında bir gaye gözetilmesinin tabii sonucudur. Sevgili dinleyiciler, Celil Allah'ın isimlerinden bir diğeridir. Anlamıysa, hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin, azamet sahibi, mertebesi en yüce olan demektir. Celil ismi bir yandan Allah Teala'nın bütün üstün sıfatlara sahip olduğunu, diğer yandan da hiçbir açıdan yaratılmışlara benzemediğini ifade eder. Günlük hayatta Allah ismini andıktan sonra yaygın biçimde Celle Celalu yani yücelerden yüce olan veya Celle Şanu yani şanı yüce olan denilmesi de onun yüceliğinin her an ifade edilmesinin bir göstergesidir. Sevgili dinleyiciler, sizlerle paylaşacağımız bir başka Esma-i Hüsna Kerim. Lütuf ve iyiliği bol olan, yüce ve şerefli demektir. Allah Teala hiçbir varlıkla mukayese edilemeyecek biçimde kerem, cömertlik sahibidir. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın lütufta bulunma ve iyilik yapma açısından en üstün derecede olduğunu Ekrem ismini zikrederek bize bildirir. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, Vasi de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. İlmi, lütfu ve merhameti herkesi ve her şeyi kuşatan demektir. Hakimse, bütün emir ve işleri yerli yerinde olan, tabiattaki her şeyi ahenk ve düzen içinde ve sanatkar bir biçimde yaratan demektir. Sevgili dostlar, Allah'ın isimlerinin anlamlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz ise Vedud. Salih kullarını çok seven ve kulları tarafından çok sevilen demektir. Allah, İleride ve bütün zamanlarda kendisinin seveceği, onların da Rablerini sevecekleri topluluklar daima yaratacaktır. Sevgili dostlar, yine bâis, ölümden sonra dirilten demektir. Vekil, kendisine güvenilip dayanılan, her şeyi yönetip idare eden, yarattığı bütün varlıkların rızık ve idarelerini üstlenen demektir. Müminlerin herhangi bir işte üzerlerine düşen şeyleri yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmeleri, işin sonucunun gerçekleşmesini ona tevdi ederek, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demeleri bu ismin bir gereğidir. Değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Burada olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: topraktan yaratılmış bedenin, bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu programında konuştu. İklim krizini savaş ve küresel salgına benzetti. İklim değişir ancak krize dönüşmesi bambaşka bir sorun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, israfa dikkat çekerken her yıl açlık kaynaklı 3 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Washington diplomasi için zaman kazanmaya çalışırken sahada füzeler konuşuyor. İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık İran destekli unsurlar İsrail'in hava üssünü füzelerle hedef aldı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Kısa süre sonra da İran, İsrail'in Lübnan saldırılarının merkezi olarak değerlendirdiği hava üssünü hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karşılık verilmemesi talebine rağmen İsrail, İran'ın batı ve orta kesimlerine balistik füzelerle saldırdı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri yükselirken Tahran'daki uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta 100 gün geride kalırken çatışmanın küresel ekonomiye ve enerji arzına verdiği zararlar her gün büyüyor. Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaş öncesine göre %90'dan fazla gerilerken Brent petrolün varil fiyatı 126 dolara kadar yükseldi ve savaş öncesi döneme kıyasla %28 artış gösterdi. Dünya ekonomisindeki kaybın 700 milyar doları aşabileceği belirtilirken, krizin en büyük kazananı ek karı 60 milyar doları bulan Amerikan enerji şirketleri oldu. Sahada hava saldırıları ve karşılıklı İHA füze krizleri devam ederken, diplomasi kanadında Pakistan'ın arabuluculuk trafiği sürüyor. Savaşın ekonomik boyutundaysa Washington yönetimi bölgedeki zararları karşılamak adına İran'ın dondurulmuş 100 ila 123 milyar dolarlık varlıklarını kullanmayı değerlendiriyor. Katil İsrail ordusu Gazze'ye havadan bomba yağdırdı. Son 24 saatte 10 Filistinli şehit düştü. Toplam can kaybı ise 72.971'e yükseldi. İşgal güçlerinin saldırılarıyla birçok kişi katledilirken hikayelerde yarım kaldı. Düğün hazırlığı yapan Filistinli damat adayı acımasız saldırıda şehit oldu. Öte yandan İsrail, Lübnan'da da ölüm saçmaya devam etti. 2 Mart'tan bu yana katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.593'e çıktı. Filipinler 7.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen depremde en az 15 kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Büyüklüğü 6.5'e ulaşan 10 artçı sarsıntının ardından bölgede 1 metrelik dalgalar görülmesi üzerine tsunami uyarısı yapıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık sık yaşanıyor. Özgür projesi ile Türkiye'nin hava filosundaki yabancı kaynaklı uçakların görev bilgisayarı ve yazılım bağımlılığından kurtarılması hedefleniyor. Bu proje kapsamında F-16 uçaklarına önemli bir dokunuş yapıldı. Habersan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği görev planlama yazılımının kabulleri tamamlandı. Liselere geçiş sistemi için geri sayım sürüyor. 13 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde

0: Adayları hem heyecan hem de kaygı sarmış durumda. Uzmanlarsa son günlerde yeni konu çalışmaktan çok, stresi doğru yönetmenin ve ekrandan uzak durmanın sınav başarısına olumlu katkı sağladığına dikkat çekiyor. Ailece yapılan yürüyüş ve sohbetlerin kaygıyı azaltacağı vurgulanırken, ebeveynlerin de çocuklarına başarı baskısı yapmak yerine hayatta her zaman alternatifler vardır yaklaşımıyla destek olmaları gerektiği ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 28, Eskişehir 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne ve Saraybosna 27, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar aziz dinleyenlerim. Kumar alışkanlığını, kumar bağımlılığını konuştuğumuz program serimizin sonuncusuyla birlikteyiz. Bugün çocuklar ve ergenler açısından kumar oynama bozukluğu ya da bağımlılığı üzerinde durmak istiyorum. Elbette risk altındaki çocuklar dediğimiz bir kategori var. Bu çocuklar bugün sosyal yetim olarak da tabir ediliyorlar. Hepimizin bildiği gibi öksüz ve yetimler anne babası hayatta olmayan insanlar. Ancak bugün sosyal anlamda annesi babası hayatta olduğu halde yetimhanede, çocuk ıslah evlerinde, bakım evlerinde kalan yüzlerce binlerce çocuğumuz var. Ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Ailede huzurun esasında tesis edilemediği ortamlarda varlığını bir şekilde sürdürmekte zorlanan bu çocuklara kamu kurum ve kuruluşlarımız sahip çıkıyor. 2021 yılında yayımlanan bir araştırma sonucu kumar oynama bozukluğu açısından özellikle çocukların ve gençlerin risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Evet, çocuk ve ergenler doğrudan kumar oynamasalar da çevrelerinde kumar oynadığına şahit oldukları insanlar varsa, kumar oynayan yakınlarıyla bir arada bulunuyorlarsa potansiyel bağımlı olarak nitelendiriliyorlar. Şöyle düşünün, yani çevrede olup biten hiçbir şey beni ilgilendirmez diyebileceğimiz yetişkin dönemde bile çok az örnek var. İnsan içinde bulunduğu ortamın rengini, kokusunu, dokusunu, tadını bir şekilde kendi karakterine aktarıyor. Özellikle erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde model aldığımız insanlar bizim hayat rehberlerimiz oluyor. Ve biz onların penceresinden hayata, ilişkilerimize, olay ve olgulara bakıyoruz. Dolayısıyla bağımlılık öyküsü geliştiren insanların çocuğu olmak, belki kişinin hayata negatif bir açıdan bir başlangıç yapmasının da kaçınılmaz ancak çok trajik bir sonucunu beraberinde getiriyor. Aziz dinleyenlerim, erken yaşta kumara tanık olmak, ilerleyen yaşlarda kumara yakından ilgi duymaya yol açabiliyor. Özellikle aile ve arkadaş çevresi kumar davranışının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Yanlış arkadaşlar, yanlış ve sorunlu aile ilişkileri kişiyi kumar bağımlısı kılabilecek bir potansiyeli zaten taşıyor. Özellikle arkadaşlık, akran etkisi ergenlik döneminde çok güçlü. Ve bu dönemde azalan aile artan akran etkisiyle birlikte yanlış ilişkiler, arkadaş ilişkileri ve bağımlılık öyküsü gelişmiş olan suçlu gruplar dediğimiz gruplar içerisinde sosyalleşmeye zorlanmak kişinin özellikle ergen bireyin bağımlılık öyküsünü hem geliştiren hem de derinleştiren bir faktör. Evet, ekonomik bağımsızlığını kazanarak ailesinden uzak kalan gençlerin kumar oynamaya yönelebildiğini ve kumarın olumsuz sonuçlarıyla karşılaşabildiğini görüyoruz. Arkadaş seçimi doğru değilse, sorunlu ve riskli ortamlarda var olmayı tercih ediyorsa bireyler, bağımlılık öyküsünün her türüne yatkın hale geliyor. Ve ergenlik dönemindeki bağımsızlık arayışı ve risk alma eğilimi de kumara başlamaya zemin oluşturabiliyor. Çünkü bu yıllarda malum bağımsızlık arayışı çok güçlü. Özgürlük arayışı çok güçlü. Ancak sahte özgürlük vaat edenler kişiyi risk alma eğilimi yüksek alanlara taşıyabiliyorlar. İşte arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Üzüm üzüme baka baka kararır. Doru atın yanında yatan ya huyundan ya suyundan etkilenir diyen atalarımızın ne kadar doğru söylediğini bir kere daha burada fark ediyoruz. Çünkü bugün özellikle erken dönem sosyalleşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda anne baba etkisinden daha çok ergen etkisinin olduğunu görüyoruz. Ergen etkisi, yani ergen akranların etkisi bireyler üzerinde eğer olumlu çıktılara yol açamıyorsa,
ergen kendisi sosyalleşmemişse ve başarısız ya da eksik sosyalleşme öyküsü varsa, işte bu da bir bağımlılık öyküsüne zemin oluşturuyor. Ve kumar oynama problemi ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde de bir ciddi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemlerde bir şekilde kumara başlamış olan kişi büyük ölçüde alkol, madde, bir takım başka bağımlılıkların da eşiğinde bir hayat sürüyor. Ve çoğu zaman psikiyatrik bozukluklar ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Aziz dinleyenlerim, her tür sorunla başa çıkmak için mutlaka uzman desteğine ihtiyaç var. Ancak kumar bağımlılığı gibi gittikçe derinleşen bir bağımlılık türünde de psikiyatrlardan, ilgili kliniklerden, ilgili uzmanlıklardan mutlaka destek almak gerekiyor. Evet, bugün Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yetişkinler arasındaki kumar oynama bozukluğunun yaygınlığı %0.1 ile %0.5 arasında değişiyor. Çok müthiş bir rakam bu. Yılda yaklaşık 350 milyon kişi kumar oynama davranışı bozukluğu dediğimiz kumar bağımlılık türüyle tanışıyor. Yine erkekler kadınlara göre kumar oynama davranışıyla daha erken yaşlarda tanışabiliyorlar. Kumar oynama bozukluğu olan kişilerin intihar düşüncesi geliştirmesi ya da intihar ile ilgili konuşmalar yapması muhtemel seçenekler arasında. Bu konuşmaları ciddiye almak ve kişiyi psikolojik destek almaya yönlendirmek son derece önemli. Hep söylediğimiz bir şeyi burada tekrarlayalım. Kişi bağımlılık öyküsü geliştirdiğinde artık kendi davranışlarını, iradesini, düşüncelerini, hayatını yönetemez hale geliyor. İşte burada onu gözlemleyen kişilerin her kimse kendini sorumlu hissetmesi ve mutlaka ilgili kişiyi, sorunlu kişiyi, sorumlu kişilerle, yani uzmanlarla buluşturması gerekiyor. İradelerimizi kontrol edebilmenin yolu kendi irade ve eylem

yapılan kumar bağımlılığıyla mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarına da destek olalım. Bu program gibi bilinçlendirici programlara daha çok göz kulak olalım. Onları daha çok destekleyelim ve sorumlu medya ve yayıncılık kuruluşlarının bu tür içerikler üretmesine onları zorlayalım. Çünkü bağımlılık türü bütün türleriyle, daha doğrusu bağımlılık, her geçen gün daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bugün gittikçe yaygınlaşan dijital platformlardaki içerikler sayesinde nitelikli veri kadar niteliksiz ve sorunlu bilgiyle, enformasyonla kişiler buluşuyorlar. Ve maalesef bunların çok önemli bir kısmı henüz yetişmekte olan çocuklarımızın ve gençlerimizin zihninde bir takım bağımlılık hikayelerini, öykülerini geliştirme potansiyeli taşıyor. Yetişkinler olarak bizler bağımlılıklarımızı değil, bağlılıklarımızı bizden sonraki nesillere taşıyalım ve onlara iyi örnekler, iyi modeller, iyi bir takım referanslar oluşturmaya çalışalım. Kendimiz kadar onlardan da sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Sorumluların elini güçlendirmek için de bütün imkanlarımızı seferber edelim. Unutmayalım, istiklalimiz ve istikbalimiz geleceğimiz olan çocukların ve gençlerin elinde. Onlara her zamankinden daha çok destek olacak bir bakış açısının parçası olmamız dileğiyle hepinize sağlık, esenlik, huzur, afiyet ve en önemlisi sorumluluk dolu bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, bizimle kalın aziz dinleyenlerim.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam. Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken, biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
3: Kadim Mısralar.

Kâbe'dir mahzeni esrar-ı huda, zâdehallâhu teâlâ şerefâ. Kürsi-i memleket-i Rabbani, sütte-i bârgeh-i Rahmani. Kâbe hazinesidir hudanın sırlarının, Allah Teala artırsın şerefini Kâbe'nin. Kâbe ilahi diyarın kürsüsüdür, Allah katının izinle girilecek makamının kapısıdır.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İtikat isimli eserimiz. İnsan diğer yaratıklardan farklıdır. Kainatta var olan canlı cansız her şey kendi yaratılışına uygun olarak Allah'ı zikrediyorken, insan bilgisi, fikri, hissiyatıyla Rabbini zikreden yegane canlıdır. İnsan öğrenir, fikreder, araştırır, gözünü açar ve gözünü gönlünü perdeleyen engellerden kurtularak hakikate ulaşır. İlim, irfan ve hikmetle yoğrulan insan bütün çaresizliklerden ve yalnızlıklardan kurtulur. Sığındığı ilahi kapı, anlam arayışının da cevabı olur. Aklındaki bütün huzursuzluklardan ve aklına takılan sorulardan Rabbinin dostluğu ve İslam'ın nuruyla kurtulur. İnsanın sorguladığı, öğrendiği ve keşfettiği en önemli ve en verimli çağ gençlik dönemidir. Fakat günümüzde artan bilgi kirliliği ve farklı fikirlerin de etkisiyle dinimizle ilgili yanlış bilgiler maalesef oldukça yaygınlaştı. Bu durum da bilhassa gençlerimiz için kafa karışıklığına neden olabiliyor. Oysa gençlerin sağlıklı bir dini kimlik geliştirebilmeleri ve manevi değerlerimizle donatılabilmeleri için temel dini bilgilerin öğretilmesi elzem. Özellikle de itikadi bilgileri doğru öğrenmeleri, onların inanç temellerini sağlamlaştırarak Allah'a olan bağlılıklarını kuvvetlendirmeleri, dini şahsiyetlerini ve kimliklerini şekillendirecektir. Daha önce ibadet hayatı ve ibadet bilgisini gençliğin istifadesine sunan Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İbadet isimli çalışmayı konuk etmiştik. Dört temel başlık altında yayına hazırlanan bu serinin İtikat başlıklı kitabı da aynı amaç ve hassasiyetle okuruna merhaba diyor. Eserimiz gençlerin aklına takılan sorulara veya günümüzde artan bilgi kirliliği sebebiyle gençlere yanlış yönlendirme ve eksik bilgilendirme yapabilecek meselelere sahih, yalın ve açıklayıcı bir şekilde cevap vermeyi amaçlıyor. Hakikati arayan, öğrenmek, keşfetmek ve bir şeyleri değiştirmek isteyen genç kardeşlerimize yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyor. Dört kitaplık bir serinin itikat kısmını her ferdin, özellikle de gençlerimizin anlayabileceği bir üslupla anlatan bu eser, İslam dininin işaret ettiği itikadi bilgileri ve hikmetleri aktarmayı amaçlıyor. Gençlerimizin dini ve manevi yolculuğuna katkıda bulunmak için Allah'ın varlığını nasıl bilebilirim, peygamberlere neden ihtiyaç var, kader önceden yazılmışsa biz neden sorumlu tutuluyoruz, cennet ve cehennem var mıdır gibi temel itikadi ve genel varoluşsal sorulara, şüphelere ve güncel inanç problemlerine cevap vererek delillere dayalı bir inanç sistemi kurmaya yardımcı olmak istiyor. Önceki programımızda gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir dini kimlik geliştirebilmeleri, manevi bir şahsiyet inşa edebilmeleri için en verimli çağlarında ibadet şuurunu kazanmalarının, doğru, sahih ve sağlıklı bir ibadet bilgisi edinmelerinin önemine dikkat çekmiştik. İtikat ise bireyin Allah'a olan inancını ve bağlılığını kuvvetlendirip manevi kimliğini de şekillendirmektedir. Kitabın konu başlıkları ise şunlar: anlam arayışına ses, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet. Evrendeki düzenin anlamı bir olan Allah. Görünmeyen rahmet taşıyıcıları melekler. İsim ve sıfatlarıyla Allah'ı tanımak. Allah'tan insanlığa sesleniş kitaplar. Hak mücadelesinin öncüleri peygamberler. Dünyada şekillenen ve dünyayı şekillendiren hayat, ahiret, Allah'ın değişmez ölçüsü kaza ve kader.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin temel itikadi bilgileri kolaylıkla öğrenebilmeleri için istifade edebilecekleri kıymetli bir çalışma okurunu bekliyor. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İtikat kitabını konuk ettik. Gençlerimize manevi yolculuklarında rehberlik ve arkadaşlık etmesi niyetiyle yayına hazırlanan bu kitabı, genç okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 22 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 26 Mayıs 1442. Tarihte bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı 632. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife seçildi 632. Arka sayfa. Günün konusu. Sevde sadık dost Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebu Bekir radıyallahu anh hicret için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resulullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince Hazreti Peygamber'le birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Bu konuşmadan 4 ay sonra Resul-i Ekrem Kureyşliler kendisini öldürmeye karar verince Ebu Bekir'in evine gelerek Medine'ye hicret edeceklerini bildirdi. O gece müşrikler tarafından evi kuşatılan Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali radıyallahu anh'i yatırdı ve Ebu Bekir'le birlikte Sevr mağarasına doğru hareket ettiler. Resul-i Ekrem kendilerini takip eden müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hazreti Ebu Bekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi. Daha sonra nazil olan ve Ebu Bekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerimede Resul-i Ekrem'in onu "Üzülme, Allah bizimledir" diye teselli ettiği belirtilmektedir. Tevbe suresi 40. ayet.

0: Bir ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Enfal Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safa.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu programında konuştu. İklim krizini savaş ve küresel salgına benzetti. İklim değişir, ancak krize dönüşmesi bambaşka bir sorun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, israfa dikkat çekerken, her yıl açlık kaynaklı 3 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Washington diplomasi için zaman kazanmaya çalışırken sahada füzeler konuşuyor. İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık İran destekli unsurlar İsrail'in hava üssünü füzelerle hedef aldı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Kısa süre sonra da İran, İsrail'in Lübnan saldırılarının merkezi olarak değerlendirdiği hava üssünü hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karşılık verilmemesi talebine rağmen İsrail, İran'ın batı ve orta kesimlerine balistik füzelerle saldırdı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri yükselirken Tahran'daki uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen Gazze şeridindeki vahşetine devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli daha şehit oldu, 43 kişi de yaralandı. Han Yunus'taki sivil çadır kampı yakınlarını da bombalayan işgal güçleri, sınırlı açık olan tüm sınır kapılarını da kapattı. Toplam can kaybı 72.980'e yükseldi. Sahadaki bu zulüm sürerken Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya barbarca bir baskın düzenleyerek bayrak açıp marş okudu. Kutsal mekanlara yönelik bu provokasyonlar, yaşanan katliamın ve ablukanın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan İsrail, Lübnan'da da ölüm saçmaya devam etti. 2 Mart'tan bu yana katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e çıktı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı. Çok sayıda yapının hasar gördüğü sarsıntı nedeniyle bölgedeki tüm dersler ve bazı uçuşlar iptal edilirken büyüklükleri 6.5'e ulaşan çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Denizde 1 metrelik dalgaların izlenmesi üzerine vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Pasifik ateş çemberindeki bu şiddetli depremin ardından sadece Filipinler değil, Japonya, Endonezya ve Malezya'da kıyı bölgeleri için geniş çaplı tsunami uyarıları yayımladı. Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan İstanbul merkezli bir şirkete ait Türk gemisinin denizcileri, tekbir getirerek yardım isteyen 48 Somalili göçmeni halatlarıyla gemiye alarak kurtardı. İlk müdahaleleri yapılıp su ve gıda ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Malta sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 28, Eskişehir 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne ve Saraybosna 27, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Büyüyünce ne olacaksın? Yanlış soruyla başlayınca doğru cevaba ulaşmak da imkansızlaşıyor. Bir çocuk ve gence evvela sorulması gereken soru, "Sen ne için yaşıyorsun?" sorusu olmalı. Zira ne için yaşadığını bilmeyen bir gencin gelecekte ne olacağının hiçbir önemi yoktur. Günümüz eğitim sisteminin en büyük eksiği, gençleri sadece meslek edinme odaklı düşünme ve tercihte bulunmaya sevk etmesidir. Eğitim çarkının içine giren bir çocuk ya da genç için cevap bekleyen temel soru, gelecekte ne olacaksın sorusudur. Bu soruya ilkokul yıllarında son derece üst perdeden cevaplar verilir. Doktor, mühendis, pilot ve benzeri. Sonra eğitim basamakları ilerledikçe bu ideallerin ayakları yere basmaya başlar. Nihayet öyle bir noktaya gelir ki bir genç okulu bitirince iş bulabilsem yeter, ne olduğu önemli değil diye düşünmeye başlar. Ümmet ve millet olarak gençlerimizi bir ideale, bir hedefe, bir davaya kilitlemek zorundayız. Bu ideal hiçbir zaman bir mesleğe indirgenemez. Bütün meslekler o üst idealin gerçekleşmesinin sadece araçları olabilir. Her bir gence, "Benim en üst idealim Allah'ın kelimesinin en yüce olmasıdır. İlahi kelimetullah'tır." düşüncesini yerleştirmek gerekir. Bir hedefe kilitlenen, bir davası olan genç okur, bir davası olan genç araştırır, bir davası olan genç ömrünü boşa tüketmez, bir davası olan genci kimse yolundan alıkoyamaz. Gençlere bu dava aşkını aşılayabilmek için önce ana babaların, öğretmenlerin bir davasının olması gerekir. Tek derdi geçim kaygısı olan, biraz parayı bulduğunda lükse, sefahate düşen kimsenin gençlere örnek olması mümkün değildir. Allah Resulü'nün davasının başarılı olmasının beşer planındaki en önemli sebebi, gençleri bir dava etrafında bir araya getirebilmesiydi. İlk iman edenlerin yaş seviyelerine baktığımızda, içlerinde yaşça Allah Resulü'nden daha büyük neredeyse hiç kimse yoktu. Genel yaş ortalaması 20-35 arası. İşte dava bu gençlerin omuzlarında yükseldi. Gençlere hayır peşinde koşmayı, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamayı, ıslah peşinde koşup ifsattan uzak durmayı, hayırlı hiçbir faaliyette yorulmamayı öyle bir öğretmeli ki. Geçmişte bütün dava adamları işte hep böyle bir gençliği hayal etmişler, böyle bir gençliği meydana getirmek için gayret göstermişlerdir. Necip Fazıl'ın bir gençlik derken özlemini duyduğu, Mehmet Akif'in Asım'la somutlaştırdığı gençlik bu gençliktir. Gençliğe ideal kazandırmak için mutlaka yapılması gereken üç şey vardır. Gençliği cami ile buluşturmak, gençliği faydalı kitaplarla buluşturmak, gençliği aynı ideallere sahip arkadaşlarla buluşturmak. Her bir ana baba bundan sorumludur. Branşı ne olursa olsun her bir öğretmen bundan sorumludur. Mevkii ne olursa olsun her bir din görevlisi bundan sorumludur. Herkes sorumluluğunu yerine getirdiğinde işte o zaman ümmet ve milletimizin geleceği adına her türlü endişeden uzak, geleceğe güvenle ve huzurla bakabiliriz. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. 7. Çocuklarımıza manevi aşılarını yaptırıyor muyuz? Çocukları ve gençleri ateizm, deizm ve benzeri farklı fikir akımlarına ve ahlaki yozlaşmaya karşı korumak için yapılması gereken ne biliyor musunuz? Bu sorunun cevabını iki benzetmeyle vermeye çalışalım. 1. Çocuklarımızı boğmaca, kızamık, su çiçeği, verem gibi zararlı etkileri bulunan hastalıklara karşı nasıl koruyoruz? Onlara daha çocuk yaşta aşı yaparak. Öyle ki bu aşı iyi tuttuktan sonra artık çocuğa bu hastalıkların mikropları bulaşsa bile bu mikroplar onda ölümcül etki yapmıyor. 2. Bilgisayarlarınızı virüslere karşı korumak için ne yapıyorsunuz? Bilgisayarı virüslere karşı korumak için bir antivirüs programı yüklemeniz gerekiyor. Bu antivirüs programı bilgisayara virüs bulaşmasını, şayet bulaşmışsa işletim sistemini ele geçirmesini engeller. Size derhal alarm verir. İşte bizler gerek ana babalar gerekse yeni neslin eğitim işine kafayı takan eğitimcileri olarak çocuklarımıza temiz yaşı olan 7 yaşından itibaren din ve ahlaka ilişkin doğru, tutarlı, iyi, güzel bir din ve ahlak eğitimi verebilirsek bu eğitim çocuk için bir açıdan aşı, bir açıdan da antivirüs programı gibi bir etki yapar. İlerleyen yıllarda çocuk gerek okulda gerekse sosyal medya, toplum ve benzeri yapılarda zararlı bir takım fikir ve davranışlarla karşılaştığında küçüklüğünde almış olduğu sağlam eğitim derhal bir aşı ve antivirüs gibi devreye girip onu koruyacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus aşının doz, miktar ve etkisinin uygun olması, aşının yapıldığı yaşın uygun yaş olmasıdır. Nasıl ki bazı aşılar belirli yaşlarda yapıldığında tutuyor, sonrasında etki göstermiyorsa, dini ve ahlaki eğitim de böyle. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namazı emredin, 10 yaşına geldiğinde yataklarını ayırın buyuruyor. Demek ki çocuğa namaz aşısı 7 yaşında vurulmalı. Demek ki çocuğa mahremiyet eğitimi 10 yaşından itibaren verilmeli. Bu aşıları yapmakta, bu antivirüs programlarını yüklemekte geç kaldığımızda, o zamana kadar çocuğun bünyesine virüs ve mikrop girerse, işimiz gittikçe daha da zorlaşıyor. Hele ergenlik çağına kadar bu aşıları yapmamış, bu programları yüklememişsek, çocuk her türlü mikroba ve virüse açık bir halde dış dünyaya salınmış olmaktadır. Atalarımız ağaç yaşken eğilir, demir tavında dövülür diye boş yere söylememişler. Rabbimiz ağacı yaşken eğmeyi, demiri tavında dövmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Nasılsınız hocam? Afiyetesiniz inşallah.
2: Çok şükür elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Sağlığınıza duacıyız. Rabbim sizlere sağlıklı, hayırlı ömür versin. Birlikteliğimiz devam etsin inşallah. Değerli hocam, sihir veya büyü yapmanın ve yaptırmanın hükmü nedir? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli hocam, sihir kavramı literatürde iki manada kullanılmaktadır. Birincisi, genel olarak daha çok kullanılan kavram, cinler veya tabiat üstü olduğuna inanılan güçlerle yakınlık kurduğunu iddia ederek ve gizli güçler atfedilen bir takım kemikler, cisimler, şekiller ve isimler gibi bazı nesneleri kullanarak iksir, tılsım, efsun ve benzeri şeyler yapmak suretiyle ortaya konulan işlere genel olarak sihir denilmektedir. Bu manada büyü sihirle eş anlamlıdır ve ikisi birbirinin yerine kullanılabilir. Muhterem hocam, bir de el çabukluğu, göz boyama, renk ve duyu yanıltması, yaldızlı sözler söyleme, çeşitli ilaç, kimyasallar, teknik aletler kullanma gibi yollar da insanlarda farklı bir algı oluşturmayı amaçlayan işlemlere de sihir yapma denilmektedir. Bu tür uygulamalar illüzyon şeklinde de ifade ediliyor malum haliniz. Hı hı. Bu manada sihir bir önceki manada sihirden farklı. Ama her ikisinin dini hükmünü de inşallah konuşacağız.
1: İlk bahsetmiş olduğumuz etkisi olan, diğeri de algılarımızla anladığımız.
2: Evet, çok güzel özetlediniz. Bir de ilk bahsettiğimiz biraz daha cinler ve başka cisimlerle ilişki kurarak ortaya bir takım etkisel sonuçlar meydana getirme durumudur. İkincisi de daha çok göz boyama, dediğiniz gibi el çabukluğu ile ilgili yapılan işlemlerdir. Muhterem hocam, İslam dini sihirle uğraşmayı büyük günahlar arasında sayarak yasaklamıştır. Yani sihir yapmak, sihir yaptırmak kesinlikle büyük günahtır, yasaktır, Allah'ın haram kıldığı bir husustur. Burada Cenab-ı Rabbül Alemin sihirle uğraşanların ahirette nasibi bulunmadığını ve onların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiğini ayeti kerimelerde ifade buyurmuştur. Zira şeytan, cinler, bir takım ruhlar, yıldızlar gibi varlık ve nesnelere Allah'ın kudreti üstünde bir güç nispet eden ve onlarda olağanüstü bilgi ve güç iddiası varsayan bütün sihir türleri İslam'ın tevhid ve tevekkül inancına aykırı olup Allah göstermesin insanı şirke kadar götürebilir. Sihir ilmiyle uğraşan bir kimse eğer ortaya koyduğu bu sonucun kendisinden olduğunu ve bu şekilde bir takım nesnel değişiklikler yaptığını ileriye sürerse ve kendisini bu konuda ilah gibi görürse haşa ve kella din dairesinin dışına çıkar. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde o günkü uygulamalardan biri olan düğüm yapıp sonra onu üflemek suretiyle sihir yapanların şirk koşmuş olduklarını ve nazar gibi etkilerden korunmak amacıyla bazı nesnelere sığınanların Allah'ın yardımından mahrum olduklarını ifade buyurmuştur. Müslüman, kendisini her an koruyan, gözeten, dualarına icabet eden ilahi kudreti yüce Allah'ı bırakıp Allah'ın verdiğinden başka bir gücü olmayan aciz varlıklara sığınması İslam'ın ilkelerine aykırı olduğunu söylemeye gerek yoktur. Değerli hocam, sonuç olarak müminlerin sihir veya büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan uzak durması, kaçınması gerekir. Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmemesi, sihirbazların, cincilerin, üfürükçülerin tuzağına düşmemesi gerekir. Sihire maruz kaldığını düşünen kimselerin çare olarak alacakları en önemli husus, sihire maruz kaldığını düşünen kişiler çare olarak alacakları tıbbi destek yanında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualara iltica etmesi doğru olur. Şunu da ifade edelim ki el çabukluğu, göz boyacılığı, efendim telkin gibi bir takım illüzyonist becerilerle yapılan sihir denilen şeyler biraz önce anlattığımız kadar olmasa da bu da insanları bir şekilde kandırma yoluyla yapılırsa günah olarak kabul edilir.
1: Burada aldatmaya girdiği için özellikle kaçınılması gerekiyor. Değerli hocam, sihir yapan kişilerin de kibir gibi bir hastalığa sürüklendiğini ifade ettiniz burada. Sanki onu kendi yapıyormuş gibi bir durum oluşuyor. Onlar açısından da oldukça sakıncalı bir durum bu. Biraz bahsettiniz ama detaylandırmak isterim. Sihir ve büyüden

0: korunmak için neler yapılmalı?
1: Muhterem hocam, biraz önce ifade ettiğimiz gibi sihir yapmak büyük günahlar arasındadır. Sihir bir ilimdir, doğru. Ancak yapılması haram olan bir ilim dalıdır. Yani sihir ilminden uzak durmak gerekir. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu mesela bazı şeyler vardır. Nedir? Alkol gibi tüketilmesi haramdır. Efendim, domuz etini yemek haramdır. Aynı şekilde sihirle de uğraşmak haramdır. Yasaktır ve büyük günahtır. Ondan dolayı biraz önce söyledik ama tekrar işaret edelim. Sihir yapmak da yasaktır, yaptırmak da yasaktır. O zaman bu bağlamda cincilik, kahinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, faloklarına başvurmak, iplere düğüm üflemek, bütün bunların hepsi haram olduğu gibi bugün buna benzer işler de yasaktır ve haramdır. Ne gibi? Medyumculuk. Efendim, bir takım sayılardan yola çıkarak hükümlere varmak, yıldızlara bir takım olağanüstü güçler yükleyerek gelecekten haber vermek, bunlar da yasaktır ve büyük günahtır. İşte muhterem hocam, en önemli korunma yolu bu tür işlerden ve bu işleri yapan kimselerden uzak durmaktır. En önemli korunma budur. Yani hem bu işleri yapmaktan uzak durmamız gerekir, hem de bu tür işleri yapan kimselerden uzak durmak gerekir. Eğer bir kimse anahtarı alıp bu kapıyı açar ve orada bu işlerle uğraşan insanlarla görüşür ve onlarla temas kurarsa, artık bu noktada korunma noktasında sıkıntıya girmiş demektir.
0: Maruz kalmak durumunda ne yapılabilir?
1: İşte maruz kalma durumunda ise sihire ve büyüye karşı en etkili çözüm Allah'a sığınmak ve ona güvenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davrandığı gibi ve yaptığı gibi yapmaktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sihre maruz kaldığında Nas ve Felak surelerini okumuştu. Ayetel Kürsi'yi okumamız bu noktada en önemli çözümlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazar, büyü ve benzeri olumsuzluklara karşı şu duayı devamlı hem kendisine hem aile efradına, özellikle torunları Hasan ve Hüseyin'e okumuştu. Bu dua nedir? Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmeti min külli şeytanin vehemmeh ve min külli aynin lâmmeh. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın noksansız sıfatlarına sığınırım. Bunun yanında sihre maruz kaldığını düşünen kimseler şifayı Allah'tan umarak güvendiği kimselere başvurmalıdır. Kesinlikle ne olduğu belli olmayan, adresi belli olmayan, kim olduğu belli olmayan, ne iş yaptığı belli olmayan kimselere başvurmamalıdır. Onlara maddi ve manevi hiçbir şekilde bir menfaat kaptırmamalı ve onların kendisini, ailesini istismar etmesine izin vermemelidir. Kısaca duaya başvurmalı, Kur'an'a başvurmalı ama hiçbir şekilde sihri çözeceğim diyen sihirbazların, efendim, ya da büyücülerin oyununa gelmemeli. Onların yanına gidip özellikle maddi olarak onlara kendisini kaptırmamalıdır.
0: Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
3: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmaz.

0: yaşamak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu programında konuştu. İklim krizini savaş ve küresel salgına benzetti. İklim değişir, ancak krize dönüşmesi bambaşka bir sorun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, israfa dikkat çekerken, her yıl açlık kaynaklı 3 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Washington diplomasi için zaman kazanmaya çalışırken sahada füzeler konuşuyor. İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık İran destekli unsurlar İsrail'in hava üssünü füzelerle hedef aldı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Kısa süre sonra da İran, İsrail'in Lübnan saldırılarının merkezi olarak değerlendirdiği hava üssünü hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karşılık verilmemesi talebine rağmen İsrail, İran'ın batı ve orta kesimlerine balistik füzelerle saldırdı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri yükselirken Tahran'daki uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen Gazze şeridindeki vahşetine devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli daha şehit oldu, 43 kişi de yaralandı. Han Yunus'taki sivil çadır kampı yakınlarını da bombalayan işgal güçleri, sınırlı açık olan tüm sınır kapılarını da kapattı. Toplam can kaybı 72.980'e yükseldi. Sahadaki bu zulüm sürerken Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya barbarca bir baskın düzenleyerek bayrak açıp marş okudu. Kutsal mekanlara yönelik bu provokasyonlar, yaşanan katliamın ve ablukanın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan İsrail, Lübnan'da da ölüm saçmaya devam etti. 2 Mart'tan bu yana katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.593'e çıktı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı. Çok sayıda yapının hasar gördüğü sarsıntı nedeniyle bölgedeki tüm dersler ve bazı uçuşlar iptal edilirken büyüklükleri 6.5'e ulaşan çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Denizde 1 metrelik dalgaların

0: izlenmesi üzerine vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Pasifik Ateş Çemberi'ndeki bu şiddetli depremin ardından sadece Filipinler değil, Japonya, Endonezya ve Malezya'da kıyı bölgeleri için geniş çaplı tsunami uyarıları yayımladı. Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan İstanbul merkezli bir şirkete ait Türk gemisinin denizcileri, tekbir getirerek yardım isteyen 48 Somalili göçmeni halatlarıyla gemiye alarak kurtardı. İlk müdahaleleri yapılıp su ve gıda ihtiyaçları karşılanan göçmenler daha sonra Malta sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 28, Eskişehir 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne ve Saraybosna 27, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Tırnova şehrine doğru yola çıkıyoruz. Özellikle Bosna Hersek'in yüksek dağlarına, bulutlarla iç içe yaşayan bir köyüne doğru yola çıkalım istiyoruz sizlerle birlikte. Saraybosna'ya bağlı Tırnova bölgesinde Bielajnica dağının eteklerinde yer alan Umoljani köyündeyiz efendim. Asırlardır dağların sessizliğine ezan sesiyle eşlik eden, mütevazı görünümünün ardında derin bir tarih saklayan Umoljani Camii'nin hikayesini sizlerle paylaşalım diye istiyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Umoljani, Bosna Hersek'in en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre yükseklikte bulunan köy, sert iklim şartlarıyla tanınır. Uzun ve karlı kışların yaşandığı bu bölgede insanlar asırlar boyunca doğayla iç içe bir hayat sürmüş. Geleneklerini ve inançlarını büyük bir sadakatle korumuşlar. İşte Umoljani Camii Şerifi de bu köyün kalbinde yer alan en önemli tarihi yapılardan biridir. Cami-i Şerif'in inşa tarihi hakkında günümüze ulaşan kesin belgeler ve bilgiler maalesef bulunmuyor. Ancak araştırmacılar ve bölge tarihçileri ilk Cami-i Şerif'in 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı'nın Bosna'daki ilk dönemlerinde inşa edildiğini düşünmekteler. Bu kanaatin oluşmasında 1488 ve 1489 yıllarına ait nüfus kayıtlarında köyde önemli bir Müslüman nüfusun bulunması etkili olmuş. Bu nedenle Umoljani Camii, Bosna Hersek'teki en eski camilerden biri olarak kabul edilmekte. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in banisi hakkında kesin bilgiler bulunmasa da, yapının Osmanlı'nın Bosna'daki ilk fetih yıllarında bölgeye yerleşen Müslüman toplulukların desteğiyle ortaya çıktığı düşünülmekte.

0: Bu yönüyle Umaliyani Camii, büyük vezirlerin veya paşaların yaptırdığı ihtişamlı şehir camilerinden farklı olarak, halkın inanç hayatını yansıtan sade fakat köklü bir eser niteliğindedir. Yapının mimari hakkında maalesef bilgimiz yok. Ancak Cami-i Şerif'in mimarisi bulunduğu coğrafyanın şartlarına göre şekillenmiş oldukça özgün özellikler taşır. İlk dönemlerde Cami-i Şerif'in tamamen ahşaptan yapıldığı ve ahşap bir minareye sahip olduğu köy halkının hafızasında yaşamaya devam ediyor. Daha sonraki yıllarda taş duvarlarla yeniden inşa edilmiş ve 20. yüzyılın başlarındaysa bugünkü taş minaresine kavuşmuş. Umaliyani Camii Şerif'ini diğer Osmanlı camilerinden ayıran en dikkat çekici özelliklerinden biri de çatısıdır efendim. Bölge Bosna Hersek'in en yoğun kar alan yerlerinden biridir malum. Bu nedenle Camii Şerif'in çatısı oldukça eğimli yapılmış. Böylece kış aylarında biriken ağır kar yükünün yapıya zarar vermesi engellenmiş. Minaresinin üst kısmı da sert rüzgarlara ve yoğun kar yağışına dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Bu yönüyle Cami-i Şerif Osmanlı mimarisinin yerel iklim şartlarına nasıl uyum sağladığını gösteren güzel örneklerden biridir. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in hafızalarda yer eden bir hikayesi Bosna Savaşı sırasında yaşanmış. 1993 yılında Bjelašnica bölgesindeki birçok köy yakılıp yıkılmış. Evler ve yapılar büyük zarar görmüş. Ancak Umaliyani Camii bölgedeki diğer yapıların aksine ayakta kalmayı başarmış. Bunun nasıl gerçekleştiğine dair farklı rivayetler var. Bazıları Cami-i Şerif'in ilahi bir korumaya mazhar olduğuna inanırken, bazı anlatımlarda ise bir Sırp askerinin camiye dokunulmaması yönünde emir verdiği aktarılır. Sebebi ne olursa olsun savaşın ortasında ayakta kalan bu Cami-i Şerif zamanla bölgenin sembollerinden biri haline gelmiş. Bugün Umaliyani Camii yalnızca bir ibadet mekanı değil efendim. Aynı zamanda Bosna'nın kültürel mirasının önemli parçalarından biridir. Cami-i Şerif'in bulunduğu alan ve çevresindeki tarihi mezarlık Bosna Hersek tarafından ulusal anıt olarak koruma altına alınmış. Yaz aylarında düzenlenen mevlid programları ve geleneksel buluşmalar sayesinde binlerce insan bu köyü ziyaret etmekte. Böylece cami hem dini hem de kültürel hayatın merkezi olmayı sürdürmekte. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eğer yönetici olursan sözünle ve işinle iyilik yap. Gençlik kaçar, can uçar. Bir düş gibi dünyadan özün tez göçer. Hayatını sermaye edin. Bu sermayenin kazancı iyiliktir. Bu da sana yarın için azık olur.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu programında konuştu. İklim krizini savaş ve küresel salgına benzetti. İklim değişir, ancak krize dönüşmesi bambaşka bir sorun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, israfa dikkat çekerken, her yıl açlık kaynaklı 3 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Washington diplomasi için zaman kazanmaya çalışırken sahada füzeler konuşuyor. İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık İran destekli unsurlar İsrail'in hava üssünü füzelerle hedef aldı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Kısa süre sonra da İran, İsrail'in Lübnan saldırılarının merkezi olarak değerlendirdiği hava üssünü hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karşılık verilmemesi talebine rağmen İsrail, İran'ın batı ve orta kesimlerine balistik füzelerle saldırdı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri yükselirken Tahran'daki uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen Gazze şeridindeki vahşetine devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli daha şehit oldu, 43 kişi de yaralandı. Han Yunus'taki sivil çadır kampı yakınlarını da bombalayan işgal güçleri, sınırlı açık olan tüm sınır kapılarını da kapattı. Toplam can kaybı 72.980'e yükseldi. Sahadaki bu zulüm sürerken Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya barbarca bir baskın düzenleyerek bayrak açıp marş okudu. Kutsal mekanlara yönelik bu provokasyonlar, yaşanan katliamın ve ablukanın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan İsrail, Lübnan'da da ölüm saçmaya devam etti. 2 Mart'tan bu yana katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.593'e çıktı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı. Çok sayıda yapının hasar gördüğü sarsıntı nedeniyle bölgedeki tüm dersler ve bazı uçuşlar iptal edilirken büyüklükleri 6.5'e ulaşan çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Denizde 1 metrelik dalgaların izlenmesi üzerine vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Pasifik ateş çemberindeki bu şiddetli depremin ardından sadece Filipinler değil, Japonya, Endonezya ve Malezya'da kıyı bölgeleri için geniş çaplı tsunami uyarıları yayımladı. Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan İstanbul merkezli bir şirkete ait Türk gemisinin denizcileri, tekbir getirerek yardım isteyen 48 Somalili göçmeni halatlarıyla gemiye alarak kurtardı. İlk müdahaleleri yapılıp su ve gıda ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Malta sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 28, Eskişehir 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne ve Saraybosna 27, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Ve mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Vesvese konusunda bir soru var. Dini konularda vesvese yapmak insanı dinden çıkarır mı denmiş. Neler söylersiniz?
2: Allah korusun. Selman Bey, endişe etmesin bu kardeşimiz başta olmak üzere böyle düşünenler. Dini konularda vesvese adını verdiğimiz, tam da belki de tanımlamakta zorluk çektiğimiz, istem dışı bir şekilde akla gelen düşünceler insanı dinden çıkarmaz. Alimlerimize göre bu türden vesveseler kalbin değil, şeytanın veya nefsin verdiği vesveselerdir. İnsan zihnini rahatsız eden bu düşüncelerden zaten huzursuz olmak, böyle bir soruyu soruyor olmak aslında o kişinin iman sahibi olduğunu gösterir. Malum Kur'an-ı Kerim'de sık sık okuduğumuz, Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresinde vesvese veren şeytanın şerrinden Yüce Allah'a sığınılması tavsiye edilir, emredilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de vesveseye itibar edilmemesi tavsiye edilir. Vesvesenin dini ve hukuki bir hüküm doğurmayacağı, ortaya çıkarmayacağı bildirilir ve yoğun bir şekilde vesvese hali yaşayanların o halde söyledikleri, yani vesveseyle birlikte söyledikleri sözlere itibar edilmemesi gerektiği buyurulur. Selman Bey, alan uzmanlarına göre de vesvese aslında büyük ölçüde psikolojinin alanına giren bir husus. Eğer kronik hale gelmişse tabii. Çünkü vesvese sistemli bir zihin faaliyetine dayanmayan, zaman zaman kendiliğinden birden beliriveren, kimi zaman da hayalvari, hatıravari, yaşanmışlıklarvari insanı etkileyen bir takım psikolojik olaylar zinciri olarak da karşımıza gelebilir. Çünkü insanın zihin yapısı hakikaten bu anlamda karmaşık bir yapı. Bazı insanlar belki yapısı gereği buna meyilli de olabilir. Yani güçlü bir iradeye sahip olmayan insanların vesvese üretmeleri ve kendi ürettikleri vesvesenin de etkisi altında kalabilmeleri mümkün. Şüphesiz bu iyi bir şey değil, vesvese ile uğraşmak, onun etkisi altında kalmak. Bunun için de her vesileyle şunu söylüyoruz: bilinçli ve dengeli bir dini şuura sahip bir Müslüman, her şeyden önce her şeyi gören, işiten, yaratan, bilen Yüce Allah'a inanıyor olması, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini, amentüsünün ayrılmaz bir parçası olduğuna inanan bir insandan vesveseye düşmemesi beklenir. Vesvesenin etkisi altında kalmaması beklenir. Vesvese vari duyguların zaman zaman onu rahatsız etse bile üstesinden kendi kendine gelebilmesi beklenir. Niye? Çünkü Yüce Allah dilemeden kimse kimseye zarar veremez. Biz her zaman güçlüyüz. Niye? Yüce Allah'la beraber olmanın verdiği bir iman gücüne sahip olmak insanı bu türden anlam veremediği ama bir türlü de zihninden atamadığı şeylerle baş edebilmesinde, bana göre elde bir diyebileceğimiz en güçlü imkanlardandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim her vesileyle de bize, Yüce Allah'ın bize yakın olduğunu ve inanan kullarına her daim yardım edeceğini, tabii imtihan da ettiğini haber verir. Belki de vesveseyi kısmen bir imtihan olarak da bakabiliriz. Ama çok yoğun vesveseyle maruz kalan insanlar belki şöyle bir yolda izleyebilirler. Evlerinde, iş yerlerinde, çantalarında haram olan şeyler var mı? Zihinlerinde, kalplerinde, gönüllerinde haramla meşgul olan zaman dilimleri var mı? Bunlardan arındıkları ölçüde güvenli limanlara doğru kavuşmuş olurlar.
1: Tabii.
2: Çünkü Müslümanım deyip de haramlarla meşgul olmak, bizim beyin yapımız bile, düşünce yapımız bile ikilemleri reddeder. Sen Müslümansan Müslümanca yaşa der. Sen inanıyorsan, amentünde bunları koymuşsan, lütfen Yüce Allah'ın emrettiği gibi dost doğru ol der. Hem Müslümanım deyip hem de İslam'ın yasakladığı şeylerle uğraşmak. İnsan zihnini, kalbini örseler. Bu örselenme insanda lekeler oluşturabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadeleriyle. Bu lekeler de bizim hem uykuda, hem uyanıkken, hem bilinçli halimde, hem bilinç dışı bir takım şeylerle bizi etkileyebilir. Özetle ifade etmek gerekirse vesvese insanın, dindar bir insanın üstesinden gelebileceği bir psikolojik bir olaydır. Bu tür şeylere prim vermemek gerekir, itibar etmemek gerekir. Böyle zaman abdest almak, kalkıp bir hiç değilse iki rekat bir namaz kılmak, Yüce Allah'a dua etmek, ondan yardım dilemek, vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak bizim için çıkış yoludur. Eğer tüm bu yaptıklarımıza rağmen üstesinden gelemiyorsak da, o zaman bir uzman yardımı almakta da fayda vardır. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin hocam, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 22 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 26 Mayıs 1442. Tarihte bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı 632. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildi 632. Arka sayfa. Günün konusu. Sevde sadık dost Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebu Bekir radıyallahu anh hicret için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resulullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince Hazreti Peygamber'le birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Bu konuşmadan 4 ay sonra Resul-i Ekrem Kureyşliler kendisini öldürmeye karar verince Ebu Bekir'in evine gelerek Medine'ye hicret edeceklerini bildirdi. O gece müşrikler tarafından evi kuşatılan Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali radıyallahu anhi yatırdı ve Ebu Bekir'le birlikte Sevr mağarasına doğru hareket ettiler. Resul-i Ekrem kendilerini takip eden müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hazreti Ebu Bekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar veremeyeceğini söyledi. Daha sonra nazil olan ve Ebu Bekir'in bu üzüntüsünü dile getiren ayet-i kerimede Resul-i Ekrem'in onu "Üzülme, Allah bizimledir" diye teselli ettiği belirtilmektedir. Tevbe suresi.

0: bir ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Enfal Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık. Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan korkma.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında, gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken, biz de sizi dinliyoruz.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu programında konuştu. İklim krizini savaş ve küresel salgına benzetti. İklim değişir, ancak krize dönüşmesi bambaşka bir sorun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, israfa dikkat çekerken, her yıl açlık kaynaklı 3 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Washington diplomasi için zaman kazanmaya çalışırken sahada füzeler konuşuyor. İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık İran destekli unsurlar İsrail'in hava üssünü füzelerle hedef aldı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Kısa süre sonra da İran, İsrail'in Lübnan saldırılarının merkezi olarak değerlendirdiği hava üssünü hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karşılık verilmemesi talebine rağmen İsrail, İran'ın batı ve orta kesimlerine balistik füzelerle saldırdı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri yükselirken Tahran'daki uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen Gazze şeridindeki vahşetine devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli daha şehit oldu, 43 kişi de yaralandı. Han Yunus'taki sivil çadır kampı yakınlarını da bombalayan işgal güçleri, sınırlı açık olan tüm sınır kapılarını da kapattı. Toplam can kaybı 72.980'e yükseldi. Sahadaki bu zulüm sürerken Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya barbarca bir baskın düzenleyerek bayrak açıp marş okudu. Kutsal mekanlara yönelik bu provokasyonlar, yaşanan katliamın ve ablukanın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan İsrail, Lübnan'da da ölüm saçmaya devam etti. 2 Mart'tan bu yana katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e çıktı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı. Çok sayıda yapının hasar gördüğü sarsıntı nedeniyle bölgedeki tüm dersler ve bazı uçuşlar iptal edilirken büyüklükleri 6.5'e ulaşan çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Denizde 1 metrelik dalgaların izlenmesi üzerine vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Pasifik ateş çemberindeki bu şiddetli depremin ardından sadece Filipinler değil, Japonya, Endonezya ve Malezya'da kıyı bölgeleri için geniş çaplı tsunami uyarıları yayımladı. Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan İstanbul merkezli bir şirkete ait Türk gemisinin denizcileri, tekbir getirerek yardım isteyen 48 Somalili göçmeni halatlarıyla gemiye alarak kurtardı. İlk müdahaleleri yapılıp su ve gıda ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Malta sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 28, Eskişehir 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne ve Saraybosna 27, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.

Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Bugün 8 Haziran Pazartesi, haftanın ilk iş gününü geride bırakırken akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Günün yorgunluğunu geride bırakıp evlerine doğru yol alanlara, sevdikleriyle bir arada olanlara, bizleri evlerinden, iş yerlerinden veya araçlarından dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda birbirinden güzel eserlerle yine mikrofon başında olacağız. Tabii sizlerden gelen mesajlarla birlikte. Akşamınız bereketli, gönlünüz huzurlu olsun diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı akşamlar programına hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınız gelmeye başladı. Tarsus'tan Ünal Bey, Diyanet Radyo dinleyenleri için sıradaki eseri canım kızım Esra için ve torunlarım için istiyorum demiş. Yine bir başka dinleyicimiz bu sefer Yalova'dan yazıyor bize. Yalova'da Berber Rıdvan Bey, Hayriye Hanım Camii Hatibine sıradaki eseri armağan ettiğini ifade ediyor. İşte bunun gibi birden fazla mesaj geliyor. Elbette mesaj kutumuz doluyor ve sizlerden gelen mesajlarla birlikte programımız daha da güzel hale geliyor. Sizler de programa dahil olabilirsiniz. Elbette şu an bizleri nereden dinliyorsunuz? Evden mi, iş yerinden mi, yoldan mı, yoksa sevdiklerinizle birlikte bir akşam sohbetinden mi, ya da tek başınıza da olabilirsiniz. Kulağınızı bize vermişsinizdir ve o yalnızlıktan bir şekilde Diyanet Radyo aracılığıyla da sıyrılmak istiyorsunuzdur. O zaman doğru adrestesiniz, doğru yerdesiniz. Sesimizin ulaştığı 81 ilimize, gönül coğrafyamızın dört bir yanına ve dünyanın neresinde olursa olsun bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bu güzel akşamın bereketini birlikte paylaşalım.

0: Reklam.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
7: Sağlam bankacılık.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
10: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
11: Haziran ayının başlamasıyla birlikte yaz mevsimi artık kendini iyiden iyiye hissettiriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Havalar ısınıyor, okulların kapanmasına da sayılı günler kaldı. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda birçok ailede aynı cümle dolaşıyordur herhalde. Şu okul bir bitsin, sonra ailecek bir yerlere kaçacağız. Kimi deniz kenarının hayalini kuruyor, kimi yayla havasının, kimi de tatil bütçesini hesap makinesine anlatmaya çalışıyor. Tabii bir de henüz tatil planı yapmamış, yapamamış olanlar var. Onlara da yaz sıcaklarında bol sabır ve serin bir gölge diliyoruz. Aynı zamanda uygun fiyatlı tatil fırsatlarının da bir an önce erişmelerini diliyoruz tabii ki. Nerede olursak olalım, önemli olan sevdiklerimizle birlikte birkaç güzel hatıra biriktirebilmek, öyle değil mi? Tatil planı yapanlara şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Çalışmaya devam edenlere de kolaylıklar. Yaz uzun, inşallah herkese dinlenecek güzel zamanlarda nasip olur. Selamun aleyküm, ben İnegöl'den Bahriye, herkese hayırlı akşamlar diliyorum demiş sevgili dinleyicilerimiz. Bir taraftan da mesajlarınızla programımıza katılıyorsunuz. Diyanet Radyo'dasınız ve güvenle dinliyorsunuz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Tatil planları yapılmaya başlandı başlamasına ama önümüzdeki süreçte önemli bir sınav maratonu da var. Bu hafta sonu yaklaşık 1 milyon öğrencimiz liselere geçiş sistemi yani LGS kapsamında ter dökecek. Aslında bu heyecan sadece öğrencilerin değil, anne babaların, kardeşlerin ve öğretmenlerin de heyecanı. LGS'ye girecek bir evlat babası olarak ben de aynı heyecanı taşıyorum tabii ki. Hesap edildiğinde milyonlarca insanın ortak gündemi haline gelen önemli bir süreçten bahsediyoruz. Elbette sınavlar hayatın önemli duraklarından biridir ancak hayatın tamamı değil şüphesiz. Evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını, gönüllerindeki okullara yerleşmelerini temenni ediyoruz. Rabbim zihin açıklığı, dikkat ve kolaylık nasip etsin diyoruz. Ailelerimize de tabii küçük bir hatırlatmada bulunalım. Bu süreçte çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi, anlayış ve moral desteği. İnşallah tüm evlatlarımız için hayırlı ve güzel sonuçlar getiren bir sınav olur diyoruz. Başarı onların, dua hepimizin. Tabii bir taraftan güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Merhaba güzel radyom demiş bir dinleyicimiz. Ne kadar güzel bir karşılamayla bizi karşılıyor. Sıradaki parçayı sizlere ve dinleyici kardeşlerime armağan ediyorum demiş Musa Doğramacı İstanbul Pendik'ten bizlere ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz ve güzel bir eserle birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Şu saat itibariyle sofralar kuruluyor.

yoksa, mutfaktan güzel kokular yükseliyorsa ne mutlu, şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bu vesileyle sağlıklı beslenmeye dair ilginç bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Akşam bilgi verici halimizle sizleri bu anlamda bilgilendirmeyi de görebiliyoruz efendim. Şöyle ki, bilim insanlarının yaptığı kapsamlı bir araştırmada kronik hastalık riskini azaltan en güçlü 41 süper gıda incelenmiş. Vitamin, mineral, demir, kalsiyum ve lif açısından yapılan değerlendirmede 100 tam puan almayı başaran besin hangisi biliyor musunuz? Tere, su teresi ama. Evet, su teresi. A, C, E, K ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zenginmiş su teresi. Ve aynı zamanda potasyum, kalsiyum ve demir açısından da adeta doğal bir şifa kaynağı olarak değerlendiriliyormuş. Biz ıspanağı çok faydalı olarak bilirdik mesela, veya buna benzer pazı gibi bu besin kaynakları lif açısından son derece besleyici ve aynı zamanda önemli bir besin kaynağıydı. Şimdi yapılan araştırmada buna ek olarak bir de su teresi eklenmiş ve 100 tam puan almış bu bakımdan. Bazen sağlığımız için aradığımız değerli besinler çok uzaklarda olmayabiliyor. Peki biz su teresini nereden bulabiliriz diye soracak olursanız şayet, özellikle Ege kıyılarında olanlar daha iyi bileceklerdir. Su kenarlarında bu bitkiye, bu besin kaynağına rastlamak mümkün imiş. Mutfağımızın hemen yanı başındaysa eğer bu besin kaynağı, hemen ulaşalım tabii ki ona. Ve her şeyden önce Rabbim sofralarımızı bereketli ve bedenlerimizi de sıhhatli eylesin diyoruz. Hayırlı akşamlar Gaziantep'ten Esma Hanım. Mümkünse Mustafa Cihat'tan bir ilahi istiyorum demiş. Her zaman sizi dinleyen anneme armağan ediyorum. Ve iki çocuk sahibi bir anne olarak tüm annelere de kolaylıklar diliyorum diye de eklemiş. Allah'ım ahlaklı, imanlı nesiller yetiştirmeyi nasip etsin diyor. Tabii her şeyden önemlisi o. Akademik başarı bir yere kadar, okumak bir yere kadar, eğitim almak bir yere kadar. Sonrasında bunları taçlandıran ve çok güzel bir kalıba sokan ise ahlaklı olabilmek. O yüzden Rabbim hepimize ahlaklı ve imanlı, aynı zamanda vicdanlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip etsin diyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın güzelliğini ve bereketini sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Birbirinden güzel eserlerle elbette. Zaman zaman da böyle dişe dokunur bazı bilgileri de paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Bakın bir haber var. Çok enteresan. Onu paylaşmak isterim. İnsanların tek bir ağaç için, bir bitkinin türünün yok olmaması için neleri göze aldıklarını anlatan bir haber bu. Bilim insanları doğada yalnızca tek bir bireyi kaldığı bilinen kritik tehlike altındaki bir ağaç türünü kurtarmak için harekete geçmişler. Bu ağaç Şili açıklarındaki Robinson Crusoe adasında bulunuyormuş ve adı da Dendroceris nerifolia ağacı. Bu ağaç yeryüzünde sadece bir tane kalmış ve o ağaçtan toplanan tohumlar türün tamamen yok olmasını önlemek amacıyla özel koruma altına alınmış. Bazen bir ağacın ne kadar değerli olduğunu anlamak için ondan geriye sadece belki bir tane kalması gerekiyor, bilemeyiz. Düşünün, dünyanın bir köşesinde yalnızca tek bir ağacı kalmış bir tür ve bilim insanları o son ağacın tohumlarını koruyabilmek için yıllardır emek veriyor. Çünkü o ağaç yok olursa onunla birlikte milyonlarca yıllık bir tabiat mirası da yeryüzünden silinip gidecek. Aslında bu haber bize başka bir gerçeği daha hatırlatıyor. İnsanlık bugün tek bir ağacı, tek bir bitki türünü yaşatabilmek için büyük çaba gösteriyor. O halde elimizin altındaki ormanların, yeşil alanların ve tabii ki ülkemiz bu anlamda adeta bir cennet köşesi ve bir taraftan da su kaynaklarının kıymetini daha iyi bilmemiz gerekiyor. Zaten bizim medeniyetimizde ağaç sadece bir bitki değil ki, aynı zamanda bir emanet. Tabiat da öyle, çevremiz de öyle. Peygamber Efendimizin kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz tavsiyesi de aslında geleceğe karşı sorumluluğumuzu hatırlatıyor bize. Belki de bugün dikilen bir fidan yarın korunmaya çalışılan son ağaçlardan biri olmasın diye atılmış en değerli adımlardan biri olabilir. O yüzden her zaman söylüyoruz ya, doğaya sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır. Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Zeynep Hanım. Canım annem ve canım babam için sözü var eserini istiyorum diye de eklemiş. Mesajlarınızı hemen not ediyoruz elbette. Ve bir başka dinleyicimiz Kayseri'den Hatice Hanım. Hatice teyzemiz bizi hiç ihmal etmiyordu. Bu ara biraz mesaj atmamaya başladı. Sebebini öğrendik. 10 gündür hastanedelermiş. Bu yüzden dinleyemedim diyor ve şimdi çıkmışlar ve bu koşuşturmanın etrafında da yine bizi ihmal etmemiş, bize mesajını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize, hastanede olan, şifa bekleyen, dertlerine bir derman olunmasını isteyen tüm dinleyicilerimize Rabbimizden sıhhat diliyoruz. Dertleri de derman diliyoruz elbette. Diyanet Radyo'dasınız, bizden ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
4: Hayırlı akşamlar programımız devam ediyor. Diyanet Radyo'da bir saati geride bıraktık. Yeni bir saate adım atıyoruz yavaş yavaş. Şu anda direksiyon başında olan, evine dönmeye çalışan, uzun ya da kısa bir yolculuk içinde olan tüm dinleyicilerimize...

Hayırlı yolculuklar dileyelim. Akşam saatlerinde trafik biraz daha yoğun olabiliyor. Özellikle tampon tampona ilerleyen trafikte bir anlık dalgınlık, bir saniyelik dikkatsizlik istenmeyen sonuçlara da yol açabiliyor. Bu nedenle aman diyoruz, takip mesafesini koruyalım, ani manevralardan da kaçınalım. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi emniyet kemerimizi mutlaka takalım, hızımızı da yol ve trafik şartlarına göre ayarlayalım. Unutmayalım, önemli olan birkaç dakika erken varmak değil, gideceğimiz yere sağ salim varabilmek. Rabbim çıktığınız yolları hayra çıkarsın diyoruz. Direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimizi kazadan, beladan ve her türlü tehlikeden de muhafaza eylesin. Yolunuz açık olsun, menziliniz selamet olsun. Ve birbirinden güzel mesajlardan biri daha. İyi yayınlar diliyoruz. Mutfak grubundan Şule yazmış bize. Bugün annem, sevdiklerim ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için Eşref Ziya'dan Gönül eserini istiyorum demiş. Var mı Fatih acaba arşivimizde? Şöyle bir bakalım, notlarımızın arasına alalım. Sizi niye kıralım ki? Bir bakalım şöyle, eğer mümkünse tabii ki de sizlere de çalarız, armağan ederiz. Her seferinde çok büyük bir keyifle dinlediği bir esermiş. Dolayısıyla bunu ısrarla istiyor dinleyicimiz. Şimdiden teşekkür ediyor. Biz de sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Mesajlarınızla, desteklerinizle tabii ki bu program çok daha renkli bir hale geliyor. Çok daha dinamik, çok daha heyecanlı ve çok daha güzel bir hale geliyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz. Şimdi çok güzel bir eser, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Tabii ki aynı zamanda birbirinden güzel eserler de bu birlikteliğimize eşlik ediyor. Bizi dinleyen dinleyicilerimizin şöyle bir yüzdelerine baktığımızda herhalde büyük bir bölümünü anne babalar oluşturuyordur. Öyle tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda her sabah bize okul yolundan mesaj atan evlatlarımız da var. Anne babalarımız, işte annelerimiz sofraları hazırlıyor. Oradan mesajlarını gönderiyor bizlere. Babalar evlerine gidiyor. Derken zaman zaman mesaj atıyor. Anne baba olmak belki de hayattaki en büyük sorumluluklarından biri. Her anne baba evladını korumak ister, üzülmesini önlemek, onun için en iyisini yapmak ister ama bazen çok korumak da en az ilgisiz kalmak kadar zorlayıcı sonuçlar doğurabiliyormuş. Uzmanlar böyle diyor ve uzmanlar buna helikopter ebeveynlik adını veriyormuş. Yani çocuğunuzun adına sürekli siz konuşuyorsanız, en küçük sorunda hemen devreye giriyorsanız bunu yapmayın. Başarısız olmasına tahammül edemiyorsanız bunu ona yansıtmayın. Sürekli nerede, kiminle ne yaptığını kontrol etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yine durum kritikmiş. Dolayısıyla onun yapabileceği şeyleri bile siz yapıyorsanız ve geri bildirim vermiyorsanız gerçekçi anlamda işte bu tavrı değiştirmek gerekiyor. Hayat biraz da deneyimle öğreniyor. İşin aslı düşe kalka yürümeyi öğrendiğimiz gibi. Bazen de başarısızlıklar çocuklarımızın en kıymetli öğretmeni olabiliyor. Evlatlarımızı koruyalım ama onları hayatın içine de hazırlayalım. Her kapıyı onlar adına açmak yerine kapıyı nasıl açacaklarını da öğretelim. Her sorunu çözmek yerine çözüm üretebileceklerine inandığımızı da hissettirelim deriz. Unutmayalım, güçlü çocuklar her zaman düşmeyenler değil, düştüğünde yeniden ayağa kalkmayı öğrenenlerdir. Rabbim bütün anne babalara hikmet, bütün evlatlarımıza da güzel bir istikbal nasip etsin diyoruz. Şimdi iki komşu bizi dinliyorlarmış ve bizden Medine'ye varamadım eserini istiyorlarmış. Notlarımızın arasına aldık. İlerleyen dakikalarda şöyle bir bakalım. Kısmetse olur diyelim. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo olarak gününüze eşlik etmeye, gönüllerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen güzel mesajlar, selamlar ve dualar da programımıza ayrı bir renk, ayrı bir bereket katıyor. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden de bizleri dinleyen kardeşlerimize, dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Nerede olursanız olun fark etmez. Aynı duada, aynı muhabbette buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii sizler de mesajlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Programımıza katılabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirleri ve bizlerle paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi de iletebilirsiniz. Sesimizin ulaştığı her yere en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz elbette. Tabii gönüller bir oldukça mesafelerin hiçbir öneminin olmadığını da biliyoruz. Sevdiklerimize hediye edebileceğimiz en güzel şey duadır demiş Sevda Hanım gönderdiği mesajda. O zaman şöyle diyelim diyor. Rabbim sevdiklerimizi sevdiklerinden eyle. Sıradaki eseri eşim Akif'e armağan ediyorum demiş Sevda Hanım. Teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel birlikteliklerimiz devam ediyor.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Saatlerimiz 19.17'yi gösteriyor. Sizlerden gelen mesajlarla birlikte birbirinden güzel eserler akşamımıza eşlik ediyor. Bizleri nerede dinliyorsanız, evde, iş yerinde, yolda, eve ulaşmak üzere, trafikte, her neredeyseniz sizlere kolaylıklar diliyoruz. Akşamınızın bereketli geçmesini diliyoruz elbette ve sizlerden gelen mesajları da yine paylaşmaya devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Ankara'dan Mustafa Karadoğan demiş dinleyicimiz. Yüce Rabbimiz dardı olan herkese kolaylık, derdi olanlara deva, hasta kullarına da acil şifalar versin demiş. Amin diyoruz ve sıradaki eseri de ailem başta olmak üzere tüm dinleyenlere armağan ediyorum diye eklemiş Mustafa Bey. Çok teşekkürler, sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Ve şimdi güzel bir eser dinleyelim. Yine birlikteliğimiz devam etsin ardından.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu akşam için planınız nedir bilmiyorum ama küçük bir hatırlatmada bulunabilirim. Bu akşamın en güzel yatırımı sevdiklerimize ayıracağımız birkaç dakika olabilir. Evde güzel bir sohbet, içten bir hal hatır sorma, birlikte içilen bir çay ya da aynı sofranın etrafında yapılan samimi bir muhabbet. Telefonlar, tabletler ya da ekranlar gün boyu zaten hep bizimle birlikte. Belki bu akşam onları biraz kenara bırakıp birbirimize daha fazla zaman ayırabiliriz. Çünkü insanı dinlendiren bedenin dinlenmesi olmuyor. Aynı zamanda kalbimizin, ruhumuzun da dinlenmesi gerekiyor. Gönlümüzün sevdikleriyle buluşabilmesi belki de ruhumuzu dinlendirecek o anahtar olabilir. Hayatın telaşı içinde ertelediğimiz sohbetleri çoğaltabiliriz. Kırgınlıkları azaltabiliriz ve muhabbeti büyütebiliriz. Rabbim hanelerimize huzur, sofralarımıza bereket nasip eylesin. Ve tabii ki gönüllerimizden de muhabbet eksik olmasın. Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Amasya'dan Hatice. Necip Karakaya'dan ne?

dersin ilahisini istiyorum demiş. Eğer yayınlayamazsanız da sıradaki eseri de armağan edebilirim diye de eklemiş. Ne kadar Kadir Şinas dinleyicilerimiz var görüyorsunuz değil mi? Nevşehir'deki Ayşe anneme ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ve biz de notlarımızın arasına alalım. Diyanet Radyo'dasınız, huzurla dinliyorsunuz.

selamlarımızı gönderdik. Direksiyon başındaki dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diledik. Sınava hazırlanan evlatlarımız için dua ettik. Anne babalara birkaç hatırlatmada bulunduk. Arada gündemden konuştuk, arada da gönülden. Akşama dair tavsiyelerimizi de eksik etmedik. Biraz sohbet edin, ekranları biraz kenara bırakın dedik. Artık gerisi sizde. Bir radyo programcısı olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum işin açıkçası. Muhabbetimiz daim olsun, gönüllerimiz bir olsun. Yarın yine aynı frekansta, aynı samimiyetle buluşmak ümidiyle. Ben İlker Uykal, sizlere huzurlu, bereketli, hayırlı bir akşam diliyorum. Rabbim gecenizi hayır, sabahınızı da aydınlık eylesin diyorum. Allah'a emanet olunuz, Diyanet Radyo'dan ayrılmayınız. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: Kemiğe sızı, gönle ateştir, el ve dil acısı. Kamçı sızısı geçmiş, geçmemiş dil yangısı.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Her kişi camı ceza içse gerek. Hayr-ı şer ektiğini biçse gerek. Her kişi yaptığının karşılığı olan kadehten elbette içer. Hayır ve şer, herkes ektiğini biçer.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Sevmek güzelleştirir. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Bugün sevmek güzelleştirir diyerek düşünmeye, yaşamaya ve bilmeye değer şeyleri konuşacağız seninle. Dünyayı milyarlarca insan ve bin bir çeşit canlı ile paylaşıyoruz. Her birimiz farklıyız ama hepimizin ortak bir yönü var. Sence bu ortak yönümüz ne olabilir? Selam vereceğim. Fark ettiğim her varlığa, dalda öten kuşa, rastladığım insanlara, sokaktaki kediye, bir tebessümle de olsa herkese selam vereceğim. Çünkü selam sevginin kapısıdır. Sevgi ise herkesin ihtiyacıdır. Ve bil ki düşüncelerimiz ve sözlerimiz iz bırakır. Duygu ve düşüncelerimizin dünyadaki tüm varlıkları etkilediğini biliyor musun? Japon bilim insanı Masaru Emoto su kristallerini fotoğrafladı ve çok ilginç bir sonuca ulaştı. Çektiği fotoğraflara göre su kristalleri bizim düşüncelerimizden, duygularımızdan ve sözlerimizden çok etkileniyor. Suya güzel sözler söylendiğinde, iyi müzik dinletildiğinde ya da dua edildiğinde su molekülleri muhteşem şekillere giriyor. Seni sevmiyorum, sen çirkinsin gibi olumsuz duygular yansıtılan su moleküllerinin ise şekilleri bozuluyor. Dünyamız ve biz büyük ölçüde sudan oluştuğumuza göre bu ne demek oluyor? Güzel düşünmek, güzel sözler söylemek ve duymak hepimize iyi gelecek. Ne demiş güzel Mevlana'mız? Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Güzel düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Anlattıklarım sana neler hissettirdi? Duygu, düşünce ve hayal dünyanı ister kelimelerle anlat, ister resimle. Hadi bakalım, hayal kurmaya değer.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Günün Duası.
1: Ümmetine şükretmeyi tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yiyip şükreden bir kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir diyerek şükrün önemine dikkat çekerdi. Muaz bin Enes'in rivayet ettiğine göre Efendimiz bir gün şöyle buyurdu: kim bir şey yer ve bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun derse, geçmiş günahları affolunur.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir tarladır. Burada bugün ne ekilirse yarın o biçilecektir. İyilik tohumu ekersen iyilik çıkar. Kötülük tohumu ekersen kötülük çıkar. İyilik insana azık, kötülükse yük olur.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Bir hadis, bir çocuk, az sonra.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifleriyle birlikte çocuklarımızı düşünmeyi, çocuklarımız için Peygamberimizden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Rafi bin Amr isimli sahabi şöyle anlatıyor. Çocukken bir gün Medineli Müslümanların hurma ağaçlarını taşlıyordum. Onlar beni hemen tutup Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, evladım ağaçları niye taşlıyorsun diye sordu. Karnım aç olduğu için yemek için taşlıyorum dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki, hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye. Sonra başımı okşadı ve şöyle dua etti. Allah'ım bu yavrunun karnını doyur. Bu hadisede Peygamber Efendimiz hata yapan bir çocuğa o son derece sabırlı, nezaketli, affedici tavrıyla doğruyu öğretiyor. Aslında çocuğu yakalayanlar belki de cezalandırılması için Peygamberimizin huzuruna getirseler de Peygamberimiz onu azarlamıyor. Eğitmeyi, öğretmeyi tercih ediyor. Çocuğun yaptığı yanlışları eğitim için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Çocuğu kuru kuruya cezalandırmak, aşağılamak, küçümsemek ya da onu herhangi bir şekilde disiplin adına acıtmak yerine bir daha aynı hatayı işlememesi için en nazik, en sabırlı ve en hoşgörülü haliyle iyiyi öğretiyor. Atalarımız sabır ile koruk helvaya döner demiş. Sabrettiğimiz zaman aslında olgunlaşmanın meyvelerini toplamak için de iyi bir yatırım yapmış oluruz. Çocuk eğitimi sabırdan geçer. Ve çocuğu karşısına alıp da ona güzellikleri, doğrulukları, iyilikleri öğretmek isteyen her yetişkin için sabır vazgeçilmez bir ilkedir. Kur'an-ı Kerim'de çocuk eğitimiyle ilgili farklı ayetler vardır. Söz gelimi Lokman Aleyhisselam'ın Kur'an'da imanı, namazı, güzel ahlakı ve iyi davranışları evladına nasıl öğrettiğini okuruz. Anne babalara model olacak olan bu sözler, yavrucuğum diyerek başlar. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür. Yavrucuğum diyerek şefkatli bir dille başlayan, çocuk karşısında ezici bir güç değil, sabırlı ve nezaketli bir üslup kullanan yetişkin, elbette çocuk için çok daha derin ve güzel tesirler bırakacaktır. Önce anlamak gerekir, çocuk bir davranışı niçin yaptı? Çünkü her davranışın bir sebebi vardır. Bizim yetişkinler olarak bazı sebepler ve bazı iyi niyetlerle yaptığımız davranışların sonrasında onu açıklamak için ne kadar uğraştığımızı düşünün. Aynı şekilde çocuklar için de bize anlamlı gelmese de onlar için anlamlı olan bir takım sebepler vardır. Ve her davranış bir niyete dayanır. Çocuk ise asla kötü niyetli olamaz. Çocuğu anlamayan bir anne baba onu doğru olarak yönlendiremez. Anne babanın görevi sadece çocuğun davranışlarını düzeltmek değildir. Önce o davranışların arkasında yatan duyguları, ihtiyaçları, düşünceleri yani sebebi fark etmektir. Anne baba çocuğu anlamaya çalıştığında onu keşfetmeye, onunla aynı dünyayı paylaşmaya ve meseleye onun gözünden bakmaya da başarılı olacak şekilde yaklaşmış olur. Ama başarısızlık dediğimiz şey çocuktan uzak kalmaktır. Kendi zanlarımızla, kendi dünyamızda ve kendi gerekçelerimizle çocuğu sınamak, zorlamak ve hatta çocuk için bir hüküm biçip ondan sonra da cezalandırmaktır. Çocuğu anlamak tabii ki sabır gerektirir. Sabır zor iştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de sabrın ne çok tavsiye edildiğini ve müminlerin sabredenler olarak ne kadar övüldüğünü hatırlarsak, bilhassa çocuklarımız için eğitim esnasında sabrın değerini bir kez daha fark ederiz. Çocuklar duygularını bize kolaylıkla ifade edemezler. Neyi niçin yaptıklarını,

0: niyetlerini anlatmakta zorlanırlar. Kimi zaman korkarlar, kimi zaman üzüntü ve acı içinde kıvranırlar. Kederden o kadar ama o kadar kendilerini çaresiz hissederler ki ağızlarını bıçak açmaz. Oysa kendilerince mutlaka bir sebepleri vardır. Dolayısıyla anne babanın aceleyle hüküm vermeden önce çocuğu dinlemesi ve onu anlamaya çalışması önemlidir. Peygamber Efendimiz bu olayda kendisine getirilen çocuk yanlış bir şey yaptığı, ağaçları taşlayarak zarar verdiği halde ona soruyor. Evladım, ağaçları niye taşlıyorsun? Peygamberimizin sözü de evladım diyerek başlıyor. Çocuğum diyerek başlıyor. Çocuğa bir sebebi olduğunu ve o sebebi anlamak için kendisini karşısına alıp sorduğunu hissettiriyor. Sabırla çocuğa doğru yürümek, çocuğun bir şekilde kendini açmasını kolaylaştırır. Çocuk hataların eğitim fırsatına dönüştüğünü fark edince kendini güvende hisseder. Kimi zaman kırar döker, kimi zaman unutur, kimi zaman yanılır. Aslında iyi bir niyeti olduğu halde yanlış davranış sergileyebilir ve bu durum eğer çocuğu anlamaz isek ve bu hatayı ona doğruyu öğretmek için güzel bir fırsat olarak değerlendirmez isek kötü bir hatıra olarak kalır. Çocuğun anlayışla en güzel şekilde yetiştiğini ve kalıcı bir şekilde eğitildiğini hatırlamamız gerekir. Çocuğun gelişimi basamak basamaktır. Dün yapamadığını bugün yapan, dün düşünemediğini bugün düşünebilen bir gelişim sergiler çocuklar. Dolayısıyla aslında bazen onlardan yaşlarının gereği yapamayacakları, düşünemeyecekleri, fark edemeyecekleri şeyleri beklediğimizde olur. Çocuğun öğrenme hızının, çocuğun gelişim hızının, yeteneklerinin ve gelişme süreci içerisindeki farklı basamakların farkında olan anne baba, çocuğun hemen değişmesini, hemen yanlışı bırakmasını, hemen sorumluluk üstlenerek aklı başında bir yetişkinmişçesine davranmasını beklemez. Aksine onu çocuk olarak değerlendirir ve sabırla kendi hızında ve seyrinde büyümesine izin verir. Sabır, eğitim esnasında çocukla anne baba arasında bir güven bağı oluşturur. Anne babasının kendisine önce onu anlamak üzere yaklaşacağını bilen çocuk, kendini anlatmaktan ve kendini ifade ederken de güven içinde hissetmekten korkmaz. Burası aslında son derece önemli bir nokta. Çünkü anlatamadığını, anlaşılamadığını düşünen bir çocuk için bir süre sonra anne babayla sağlıklı bir iletişim kurması da imkansız hale gelecektir. Düşüncelerini, neyi niçin yaptığını ifade eden çocuğun işte o sırada bunu yapmasının sonuçlarıyla karşılaşması ve anne babası tarafından doğruyu yapmak üzere yönlendirilmesi çok değerli bir adımdır. Eğitim esnasında anne babanın sabırlı ve nezaketli olması, çocuğa aynı zamanda güzel örnek olmasını sağlar. Anne babanın hata esnasında öfkesine hakim olduğunu gördüğü zaman, çocuk da onun örnek alarak aynı şekilde sabırlı ve güzel davranışlarla ilerleyen bir yetişkin olabilir. Söz gelimi Peygamber Efendimizin hurmaları taşladığı için cezalandırması, bağırması, azarlaması ya da kızması beklentisiyle karşısına çıkan çocuk, Peygamberimize son derece anlamlı bir sebep sunmuştur. Karnı aç olduğu için hurmaları yemek üzere taşladığını söylemiş, işte o zaman Peygamberimiz bu hatayı bir eğitim fırsatına dönüştürmüştür. Hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye buyurmuştur. Böyle bir durum hem etraftakilerin bunu örnek almasını, en güzel şekilde eğitim metodunun Hazreti Peygamber'in şahsında onlara model olmasını ve aynı zamanda çocuğun da bu davranış modelini içselleştirmesini sağlamıştır. Peygamberimizin eğitim metodunda sabır vardır. Bu sabır boşu boşuna, anlamsız, sessiz ve suskun bir sabır değildir. İncitmemeye kararlı bir şekilde çocuğu anlamayı, anladıktan sonra değerlendirmeyi ve hiçbir şekilde kalıcı hasar bırakmaksızın eğitmeyi hedefleyen bir sabırdır. Peygamberimiz şefkatlidir. Herkese karşı merhametlidir. Herkesin yaşına uygun davranarak onlara her fırsatta öğretmeyi, yeryüzünün en güzel öğretmeni olarak doğruyu öğretmeyi tercih eder. Bu tabii ki sertlikle, kabalıkla ve korku dağıtarak olmayacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurur ki, bir işte yumuşaklık ve nezaket bulunursa onu güzelleştirir. Ama bir işten yumuşaklık ve nezaket çekilip alınırsa işte o zaman onu çirkinleştirir. Peygamber Efendimizin bu nezaketli tavrı çocuk eğitiminde de kendisini gösterir. Çocuğa bağırmadan, aşağılamadan yaklaşan, ona insan olarak yeryüzünün en değerli varlığı olduğunu hissettiren, dolayısıyla güven aşılayan bir nezakettir Peygamberimizinki. Biz çocuğa saygıyla davranmazsak çocuğun da başkalarına saygılı olmasını bekleyemeyiz. Biz çocuğa yetişkinlere gösterdiğimiz kadar nezaket göstermezsek ve onun öz saygısına katkıda bulunmazsak, çocuk da bir başkasına nezaketle davranmayacaktır. Aslında nezaket bizim muhatabımızla güçlü ve güzel bir iletişim kurmamızı sağlar ve muhatabımız çocuk olduğunda bu çok daha önemli bir durum arz eder. Çünkü yetişkin güçlüdür, yetişkin otoriterdir. Çocuk üzerinde her şekilde çocuktan daha fazla imkana sahiptir. Dolayısıyla eğer iletişimi sağlıklı, nezaketli, sabırlı ve hoşgörülü olursa, çocuk ondan nezaketli bir biçimde güzel izlerle ayrılacaktır. Çocuk için önemli olan hata yaptığında bile canının yanmayacağını, doğruyu öğrenme fırsatı yakalayabileceğini bilmektir. Öyle olduğunda duygularını daha rahat paylaşır. Aman annem görmesin, babam duymasın diyerek büyük bir korku içerisinde yalanla dolanla yaptıklarını gizleyen ve kabalıkla, sertlikle, öfkeyle ve cezayla karşılaşma ihtimali her zaman son derece fazla olan bir çocuk için evin içi güven, huzur ve tatlı bir eğitim yuvası olmaktan uzaklaşacaktır. Nezaket çocuğun hatalarını fark etmesini ve düzeltmesini kolaylaştırır. Nezaketle yapılan uyarılar hepimiz gibi çocuklar için de daha etkilidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu olayda nezaketli bir biçimde çocuğa iyiyi öğretmesi ve bu nezaketin belki de zirvesi olacak şekilde ona bir de dua etmesi bizim için eşsiz bir modeldir. Peygamberimiz onun başını okşamış ve demiştir ki, Allah'ım bu yavrunun karnını doyur. Duanın insan üzerindeki olumlu etkisi, eğitimin de bir parçası olarak çocuk üzerinde son derece güçlü ve güzel bir etki bırakabilecektir. Unutmayalım ki Peygamberimiz hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır buyurur. Çocuklarımız için onlara bırakacağımız en güzel miras, en değerli bağış, güzel terbiye, sağlıklı eğitimdir. Bunun yolu Peygamber Efendimiz'i model alarak ilerleyecekse ve Hazreti Peygamber de bir çocuğu eğitirken olumsuza, kötüye, yanlışa ya da cezaya değil, olumluya, iyiye, sabra ve nezakete öncelik veriyorsa, yolumuz onun sünnetinden yana olmalıdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor.

ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Kadim Mısralar. Et şehadet olasın ehli şuhud, ta ki meşhudun ola budu nebud. Eyle pür şehdi şehadet dehenin, olsun ikrar meali suhanin. Şehadet et ki gerçek benliğini bulasın, ancak o zaman var ile yoğu seçebilirsin. Ağzını şehadet kelimesinin şekeriyle doldur, sözlerin bu manayı tasdik etsin.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
2: İyi akşamlar Cennet Radyo. Ben İslam. Sizi Ankara'dan arıyorum. 4 yaşındayım ve ben Kur'an'a geçtim. Şu an 7. sayfadayım. Kur'an'ı bana annem öğretiyor. Canım annem için Veysel Kalani İlahisini istiyorum. Cennet Radyo'yu dinlemeye devam.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

İyi akşamlar. Çanakkale'den sevgiler, selamlar. Kıymetli arkadaşlarım, canım dostlarım için Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar İlahisi'ni istiyorum. İyi yayınlar.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, Diyanet Radyo çalışanlarım ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Orhan Hak Almaz'dan Gül'ü incitme çalarsanız teyzeniz çok sevinir. Elazığ'dan sizi seven bir teyzeniz var, unutmayın. Allah'a emanet ol. Çiçek.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, inanç karşıtlarının genelde dinlere özelde İslam'a yönelik iddialarının birçoğu temelsiz, dayanaksız, akıl ve mantık dışıdır. Bilim adına veya bilimden yola çıkarak ileri sürdükleri argümanlarsa zaman ve mekanın değişimine tabi, sürekliliği olmayan değişken gerçekliklerdir. Çünkü bilim doğası gereği değişkendir. Ancak onlar bu değişken gerçeklikleri sürekli hakikatler gibi ileri sürmekte, değiştiğinde de kulakları üzerine yatmakta, ardından yeni bir takım vesveseler üretme yoluna girmektedirler. Bu çağdaş vesveseye yönelik nasıl bir tutum ortaya konulabilir?
1: Vesvesenin kendisi zaten dayanaksız ve temelsiz iddialardır. Vesveseciler genellikle iddialarını dönemin geçerli bilim ve kabul görmüş güncel anlayışlarıyla desteklemeye çalışırlar. Bilimsel veriler değişime ve dönüşüme uğradığında veya geçersiz kılındığında hemen var olan söylemlerini siler ve yeni vesvese üretmeye yönelirler.
0: Bu neden kaynaklanıyor?
1: Bakıldığında güncelde, yani şimdilik geçerli bilimsel veriler üzerinden dinlere yönelik eleştiriler üreten inanç karşıtları, genel olarak bilimin değişkenliğini göz ardı ederler. Halbuki değişmez bir gerçek vardır. Din sabittir. Bilim değişkendir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan bugüne kadar ilahi dinin temelini oluşturan inanç ve ibadet boyutunda süreklilik vardır. Dinlerdeki değişim ibadetlerin şekilleriyle kültürel ve sosyal şartlara göre oluşan kanunlarda ve hayatın güncel akışını düzenleyen kurallardadır. Kur'an'da da geçtiği gibi Hazreti Muhammed Mustafa son peygamberdir ama ilk değildir. O peygamberler zincirinin son halkasıdır. Getirdiği dinin inanç boyutu ve ibadet olgusu da önceki peygamberlerin dinleriyle uyumludur. İlahi kökenli din mensupları olan Yahudi ve Hristiyanlara yönelik, "Ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin" çağrısı bu ortak noktaya işaret etmektedir. Buna karşın yeni yapılan araştırmalar, buluşlar ve icatlarla bilimsel tarafta sürekli bir değişim söz konusudur. Bu değişim bilimin doğası gereğidir. Şayet bu değişimler olmazsa bilim dondurulmuş, bilim adamı da yerinde sayan bir konuma itilmiş olur.
0: Bilimden sabit inanç oluşturulamaz mı?
1: Oluşturulamaz tabii ki. Bilimin zaten böyle bir iddiası da olamaz. Çünkü bilim inanç oluşturma aracı değildir. İcat ettiği veya keşfettiği gerçekleri ve bulguları insanların faydasına sunar. Buna inanın demez. Bunları kullanın veya dikkate alın der. Bilimden din çıkarma iddiası ancak kendi ideolojisini ve kafasındaki kurguyu sabit gerçeklik diye sunmaya kalkışan bilicilerde görülür. Onlar bu tavırlarıyla bilimi manipüle ettikleri gibi insanın doğasını da çarpıtma eğilimindedirler. Ta başlangıçtan itibaren insanın insanlığı değişmeyen bir gerçekliktir. İnsanın bu yönünün gereği ve göstergesi olan inanç ve ibadet gereksinimi de değişmemektedir. İnsanda değişen boyut sosyal ilişkiler, kültürel birikimlerle bilimsel ve teknolojik gelişmelerdir. Bunlar sadece çağdan çağa değil, bir bölgeden ötekine de değişiklik gösterebilmektedir. Ama her çağda ve dünyanın her yerinde insan insanlık bakımından aynıdır. Nitekim İmam Maturidi insanlık bakımından köle ile efendi, kral ile uyruk, yönetici ile yönetilen arasında bir farkın olmadığını açık bir şekilde dile getirir. Çünkü Allah katında her birey aynı değerdedir. Farklılık inanma ve teslimiyet göstermede ortaya çıkar. Öte yandan insan cinsiyet bakımından ya kadın ya erkektir. Mensubiyet bakımındansa bir aileye, kabileye ve millete mensuptur. Bunları belirleyen de kişilerin kendileri değil, Yüce Allah'tır. Şu açıktır ki, inançsızlık gibi ırkçılık da boş ve geçersizdir. Zira yaratılıştan gelen doğal mensubiyetler üzerinden üstünlük taslamak, başkasının parasıyla zenginlik taslamak gibidir.
0: Peki, bilimi ve teknolojiyi insan geliştirdiğine göre verilerine inanması gerekmez mi?
1: Doğrudur, ancak bilim adamı bilimin ve teknolojinin değişime tabi olduğunu da adı gibi bilir. İnancını buna bağlarsa, sabitesi olmayan değişken bir inancın peşine takılmış olur. İnanç karşıtları bilim adamları gibi değil, bilimci bir tutumla bu gerçeği görmezden gelmekte ve bilimsel verileri dini inançlar gibi sabit gerçeklikler saymaktadırlar. Çelişki bilimde değil, bilimci geçinen kişinin kafasındadır.
0: Neden böyle bir tutum takınıyorlar?
1: Çünkü insanlık yönleri onları sabit inanç edinmeye sevk etmektedir. Diğer bir deyişle, insanın insanlığı gibi inançlarının da sabit olması doğal bir olgudur. Ancak inanç karşıtları bu konuda değişken bilime dayandıkları için bu sabiteyi bir türlü yakalayamamaktadırlar. Güncel geçerli bilimsel verilerine göre edindikleri değişken inançlar, çevreyle uyumsuzluğun yanında kendi içlerinde de psikolojik gerilime yol açmaktadır. Şu bir gerçek ki, insan doğası gereği süreklilik içinde bir değişime yatkındır. Eğer o süreklilik tarafı korunmazsa, akıntıya kapılmış bir nesneye dönüşür. Nerede duracağı, neyle karşılaşacağı ve neye çarpacağı belli olmaz. Bu da kişinin içinde dindirilemeyen ve durdurulamayan bir gerilime yol açar. Halbuki inanç birliği hem çevresiyle uyumlu ve huzurlu, hem de kendi içinde tutarlı bir yaşantıyı getirir. İnsanın arzuladığı da budur. Nitekim ateistler mutlu ve mutmain bir hayatı yakalayamadıkları gibi, tutarlı bir öneri sunmaktan da uzaktırlar. Ulaştıkları tek başarı, dine ve dindara tepeden bakma, alay etme ve dindarlarda gördükleri her insani kusur ve olumsuzluğu dine mal ederek sürekli eleştiri ve ithamda bulunmaktır. Öte yandan kötülük problemine tek taraflı ve tek boyutlu odaklanmaları onları kötümser bir psikolojiye itmektedir.
0: Ancak değişim de ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca cevap verilmesi gerekmez mi?
1: Elbette gerekir. İslam'ın önerisi gayet açıktır. Süreklilik içinde değişim. İslam bu ilkeyle insanı ne sadece sürekliliğe mahkum ediyor, ne de değişim içinde bocalamaya itiyor. İki yönü birlikte yürütme anlayışı öneriyor. Nitekim yaşanan hayatta inançtaki süreklilik insanın insanlık yönüne hitap ederken, bilimindeki değişim zamanın akışına veya mekanın farklılaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan insani ihtiyaçlara cevap veriyor. Bir başka deyişle, bu anlayış insanın kendi varlık bilincini muhafaza ederken, hayatın akışını donukluktan ve tek düzelikten kurtarıyor.
0: Peki bu takdirde sorun değişkenliğe odaklanmadan mı kaynaklanıyor?
1: Tam da öyle. Çünkü değişken bilime insanı tabi kılmak, insanlık yönü itibarıyla sabitesini ortadan kaldırmak ve onu değişimin gerilimli ve çalkantılı dalgasına itmek demektir. Söz gelimi, deniz sürekli dalgalı ve çalkantılı olmuş olsa, oradan istifade etmemiz zorlaşır. Aynı şekilde havanın sürekli rüzgarlı ve yağmurlu olması da hayatı çekilmez hale getirir. Kainatın doğası bile süreklilik içinde bir değişime uygundur. Mevsimlerin, ayların, haftaların ve günlerin yerleri ve sayıları değişmez ama her mevsim, her ay, her gün öncekinden ve sonrakinden farklıdır. Bu gösteriyor ki doğa olaylarında bile sürekli ve değişken iki yön veya boyut bulunmaktadır. İnsan da doğanın bir parçası olduğuna göre onun da sürekli ve değişken tarafının olması yaratılışı gereğidir. Öyleyse insanın süreklilik tarafı din ile, değişken tarafı ise bilim ile uyumlu olmalıdır. Her iki tarafını sadece dine veya sadece bilime havale etmek insan doğasına aykırıdır. Çünkü bu tutum ya insanı bir yere çakılı hale getirip donuklaştırmak veya akıntıda sürüklenen bir nesneye dönüştürmek anlamına gelir. Öyleyse dinden bilim üretmek veya bilimden din üretmek bir yönüyle boş ve anlamsız, diğer yönüyle delilsiz ve dayanaksız bir çabadır. Delilsiz ve dayanaksız çabalar ve üretimler birer vesvesedir. Demek ki bilimcilik, yani bilimden din üretmek hevesi, bir vesveseden ibarettir.
0: Peki dinden bilim üretmeye çalışanlar da mı aynı durumdadır?
1: Tabii ki din, İnsanların bilim ihtiyacını gidermek için gönderilmiş değil. Yüce Allah'a kulluk yönlerini göstermek, insanlara huzurlu ve mutlu ve bir arada yaşama yollarını bildirmek, dünya hayatının sonunda ulaşılacak ebedi mutluluk yurduna haber vermek için peygamberler eliyle gelmiş ilahi kurallar bütünüdür. Belki dinin bilime en büyük katkısı insanlığa mutlu ve huzurlu bir ortamı sunmasıdır. Kavga ve çatışma içinde bilimsel faaliyet olmayacağı gibi gelişmeden de bahsedilemez. Buna göre din bilime ortam hazırlar ve yol gösterir. Bu konuda peygamberlerin örneklikleri söz konusudur. Bilim de dini yaşantının kolaylaşmasına ve insanın bireysel ihtiyaçlarının bol ve zahmetsiz karşılanmasına yardımcı olur. Bu gerekçelerin dışına çıkmak, vesvese üretmek anlamına gelir.
0: İnanç karşıtlarının bu tür vesveselerine somut örnek verilebilir mi?
1: Baktığımızda düne kadar astronomide dünya merkezli Batlamyus teorisi geçerliydi. Kopernik tarafından bunun yanlış olduğu ortaya kondu ve güneş merkezli bir astronomi anlayışına geçildi. Ama bu kolay olmadı. Özellikle Hristiyan dünya bunu kabullenmekte zorlandı. Hatta Galileo gibi bu anlayışı benimseyenleri Katolik Kilisesi aforoz etti. Kopernik'in doğru tespitine rağmen hala Batlamyus teorisinde ısrar etmek dayanaksız ve boş bir inattır. Buna benzer şekilde 19. yüzyılın başında ateistler o dönemin bilimsel verilerine göre evrenin ezeli ve ebedi olduğunu iddia ederken, Big Bang teorisinin ilk verilerine göre evrenin başlangıcı olsa bile sonunun bulunmadığını kabule mecbur kaldılar. Aynı teorinin evrenin yeniden büzüşerek eski haline döneceği bulgusu, inanç karşıtlarının bir daha dengelerini sarstı. Bu sefer de paralel evrenlerin olduğu vesvesesini yaymaya başladılar. Halbuki evren tektir, Allah'ın dışındaki her şeydir ve onun yaratmasıyla meydana gelmiştir. Paralel evren iddiası, Allah'ın dışında sonsuz varlık kabulünü içermesi ve ileri sürmesi dolayısıyla geçersizdir. Halk arasında yenilen güreşe doymazmış sözü gibi, bu gerçeği görmemekte ısrar eden inanç karşıtlarının sürekli vesvese üretmesinin önüne geçmek pek de mümkün olmamaktadır. Çünkü onlar baş vesveseci şeytanın tarafını seçmişlerdir. Maalesef onların bilimsel verileri istismar ederek ortaya koydukları vesveselere bazı saf ve bilime güvenen genç zihinler kanabilmektedirler. Tabii ki bilime ve gerçek bilim adamına güvenmeliyiz ama bilimin değişken yönünü de görmeli ve kabul etmeliyiz. Zaten gerçek bilim adamı asla bilimin değişmeyeceğini ve gelişemeyeceğini iddia etmez. Bu kendi ayağına kurşun sıkmak anlamına gelir.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Topraktan yaratılmış bedenin, bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Tırnova şehrine doğru yola çıkıyoruz. Özellikle Bosna Hersek'in yüksek dağlarına, bulutlarla iç içe yaşayan bir köyüne doğru yola çıkalım istiyoruz sizlerle birlikte. Saraybosna'ya bağlı Tırnova bölgesinde Bjelašnica dağının eteklerinde yer alan Umoljani köyündeyiz efendim. Asırlardır dağların sessizliğine ezan sesiyle eşlik eden, mütevazı görünümünün ardında derin bir tarih saklayan Umoljani Camii'nin hikayesini sizlerle paylaşalım diye istiyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Umoljani, Bosna Hersek'in en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre yükseklikte bulunan köy, sert iklim şartlarıyla tanınır. Uzun ve karlı kışların yaşandığı bu bölgede insanlar asırlar boyunca doğayla iç içe bir hayat sürmüş. Geleneklerini ve inançlarını büyük bir sadakatle korumuşlar. İşte Umoljani Camii Şerifi de bu köyün kalbinde yer alan en önemli tarihi yapılardan biridir. Cami-i Şerif'in inşa tarihi hakkında günümüze ulaşan kesin belgeler ve bilgiler maalesef bulunmuyor. Ancak araştırmacılar ve bölge tarihçileri ilk Cami-i Şerif'in 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı'nın Bosna'daki ilk dönemlerinde inşa edildiğini düşünmekteler. Bu kanaatin oluşmasında 1488 ve 1489 yıllarına ait nüfus kayıtlarında köyde önemli bir Müslüman nüfusun bulunması etkili olmuş. Bu nedenle Umoljani Camii, Bosna Hersek'teki en eski camilerden biri olarak kabul edilmekte. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in banisi hakkında kesin bilgiler bulunmasa da, yapının Osmanlı'nın Bosna'daki ilk fetih yıllarında bölgeye yerleşen Müslüman toplulukların desteğiyle ortaya çıktığı düşünülmekte. Bu yönüyle Umoljani Camii, büyük vezirlerin veya paşaların yaptırdığı ihtişamlı şehir camilerinden farklı olarak halkın inanç hayatını yansıtan sade fakat köklü bir eser niteliğindedir. Yapının mimari hakkında maalesef bilgimiz yok. Ancak Cami-i Şerif'in mimarisi bulunduğu coğrafyanın şartlarına göre şekillenmiş oldukça özgün özellikler taşır. İlk dönemlerde Cami-i Şerif'in tamamen ahşaptan yapıldığı ve ahşap bir minareye sahip olduğu köy halkının hafızasında yaşamaya devam ediyor. Daha sonraki yıllarda taş duvarlarla yeniden inşa edilmiş ve 20. yüzyılın başlarındaysa bugünkü taş minaresine kavuşmuş. Umoljani Cami-i Şerif'ini diğer Osmanlı camilerinden ayıran en dikkat çekici özelliklerinden biri de çatısıdır efendim. Bölge Bosna Hersek'in en yoğun kar alan yerlerinden biridir malum. Bu nedenle Cami-i Şerif'in çatısı oldukça eğimli yapılmış. Böylece kış aylarında biriken ağır kar yükünün yapıya zarar vermesi engellenmiş. Minaresinin üst kısmı da sert rüzgarlara ve yoğun kar yağışına dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Bu yönüyle Cami-i Şerif Osmanlı mimarisinin yerel iklim şartlarına nasıl uyum sağladığını gösteren güzel örneklerden biridir. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in hafızalarda yer eden bir hikayesi Bosna Savaşı sırasında yaşanmış. 1993 yılında Bjelašnica bölgesindeki birçok köy yakılıp yıkılmış. Evler ve yapılar büyük zarar görmüş. Ancak Umoljani Camii bölgedeki diğer yapıların aksine ayakta kalmayı başarmış. Bunun nasıl gerçekleştiğine dair farklı rivayetler var. Bazıları Cami-i Şerif'in ilahi bir korumaya mazhar olduğuna inanırken, bazı anlatımlarda ise bir Sırp askerinin camiye dokunulmaması yönünde emir verdiği aktarılır. Sebebi ne olursa olsun savaşın ortasında ayakta kalan bu Cami-i Şerif zamanla bölgenin sembollerinden biri haline gelmiş. Bugün Umoljani Camii yalnızca bir ibadet mekanı değil efendim.

0: aynı zamanda Bosna'nın kültürel mirasının önemli parçalarından biridir. Cami-i Şerif'in bulunduğu alan ve çevresindeki tarihi mezarlık, Bosna Hersek tarafından ulusal anıt olarak koruma altına alınmış. Yaz aylarında düzenlenen mevlid programları ve geleneksel buluşmalar sayesinde binlerce insan bu köyü ziyaret etmekte. Böylece cami hem dini hem de kültürel hayatın merkezi olmayı sürdürmekte. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası.

cezası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kemiğe sızı, gönle ateştir, el ve dil acısı. Kamçı sızısı geçmiş, geçmemiş dil yangısı.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah yüce kitabımızda farklı ayeti kerimelerde insan olarak bizlerin belli özelliklerini belirtir, dile getirir, dikkatimize sunar. Onlardan bir tanesi İsra suresinin 11. ayeti kerimesinde yer alır. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede iki farklı vurgu dikkatimize sunuluyor. Birincisi şu, insan bazen şerri de iyi ve güzel bir şey gibi maalesef isteyip talep edebiliyor. Halbuki müminin duasında bir şerri, bir kötülüğü, bir günahı talep etme asla yer almamalıdır. Ayetin bir diğer vurgusu kısmı ise insanın aceleci olduğunu bize öğretiyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarıyla beraber otururken onlara şu bilgiyi verir. İnsan dua ederken duasında şerri istemez ve acele de etmezse Allah duasını kabul eder der. Yanında bulunan arkadaşları, ya Resulallah, şerri, günahı istememeyi anladık. Duanın kabul olmasına engel olan acele nedir diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyu arkadaşlarına ve bizim dikkatimize sunar. Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insan bazen dua eder, imtihan gereği duası kabul olmaz, gecikir, tehir edilir ve bunun neticesinde o da benim duam kabul olmuyor zannına kapılarak bu düşünce içerisine girerek duayı terk eder, bırakır ve duasında aceleci davranmış olur. İşte bu hal onun duasının kabul olmasına engel bir tavırdır der. Kıymetli kardeşlerim, her birimizin yaptığı duaların kabul olduğunu düşünün. Böyle bir şey dünya hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için mümkün değildir. Herkes para, herkes makam, herkes servet istese, yeryüzünde herkes para, mülk, servet sahibi olsa, makam sahibi olsa, herkes yüksek mevkilerde istihdam edilse, dünyada hayat ve yaşam sürebilir mi? Süremez elbette. Cenab-ı Allah kimimizi varlıkla, kimimizi yoklukla, kimimizi makamla, kimimize makamı nasip etmeyerek imtihan ediyor etmekte. Bütün bunların bir sınav olduğunu ve bize verilen her şeyde bir hayır olduğunu, verilmeyen şeylerde de bir hayır ve hikmet olduğunu asla ve asla zihnimizden çıkartmamalıyız. O yüzden hadis olarak da rivayet edilen ve bizim geleneğimizde çok anlamlı ve kıymetli olarak var olan olanda hayır vardır ifadesi, cümlesi bizim hayatımızı, yaşantımızı kolaylaştıran çok önemli bir değerdir. Var olanda hayır olduğunu düşünerek Cenab-ı Allah'a tevekkül etmek oldukça önemli. Bazen talep edip arzu ettiğimiz şeylerin bugün olması, bugün gerçekleşmesi bizim lehimize olmayabilir, bir şerdir belki o bizim için ama biz hayır gibi talep ederiz. Zira insan aceleci bir varlıktır. Anında görmek ister. O yüzden ayet-i kerime öyle bitiyor. Ve kânel insânu acûle. İnsan acelecidir diyor Cenab-ı Allah. Aceleci olduğu için ahireti tercih etmez. Dünyayı, bugün elinde olanı, gördüğünü, yaşadığını tercih eder uzakta olana. O yüzden dünya için ahiretini kaybeder, ahiretinden vazgeçer, sonra olandan, sonra gelecek olandan vazgeçer insan maalesef. İnsanın aceleci oluşu farklı kayıpları içerisine düşmesine de neden olabilmektedir. Şunu unutmamalıyız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği üzere dikkat ve temkinli hareket etmek, yani teenni ile hareket etmek Cenab-ı Allah'tandır, Rahman'dandır. Acele etmek ise şeytandandır. Aceleci davranmak maalesef
şeytani bir tavır ve erdemdir, fiildir. Dolayısıyla müminler olarak bizler hayatın akışı içerisinde hiçbir şeyde aceleci olmamalıyız. Yapmış olduğumuz duaların kabul olmadığı zannı ve düşüncesiyle asla dua etmeyi, yalvarmayı, yakarmayı bırakmamalıyız. Ve dua ederken bir günahı, bir haramı asla talep etmemeli, asla dile getirmemeliyiz. Bazen kardeşlerimiz haram olan, günah olan, yasak olan bir eylemin veya bir kazancın kendisiyle buluşması için dua edebiliyor. Bu bir yanlıştır ve doğru bir fiil değildir mümin için. Müslüman asla bu hale gelmemeli. Bu aceleciliğimiz sebebiyle hak ettiğimiz nimetlere bu dünyada kavuşmayı arzu ediyor. Bazı sıkıntıların, azapların, kötülüklerin, cezaların da insanlara bu dünyada verilmesini arzu ediyoruz. Ama unutmamalıyız ki dünya mutlak adaletin tecelli edeceği bir alem değil ve hesabın görüleceği ve insanın yaptığı eylemlerin cezasıyla karşılaşacağı alem değildir. Aceleciliğimiz bizim beklentilerimizi dünyada olsun düşüncesine sevk edebiliyor ama asıl ceza, asıl yapmış olduğumuz eylemlerin karşılık bulacağı mekan ahiret yurdu.

0: mutludur ve iyi ve kötü amellerimizin neticesiyle mutlak günde, o günde elbette buluşacağız. Rabbim bizleri dua ederken iyiliği, güzeli, hakkı, hakikati, doğruyu, hayırlı olanları talep eden, şer, haram ve kötülüklerden uzak duran, onları talep etmeyen ve duasına da sabırla devam edip duada sebat gösteren müminlerden eylesin. Dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İtikat isimli eserimiz. İnsan diğer yaratıklardan farklıdır. Kainatta var olan canlı cansız her şey kendi yaratılışına uygun olarak Allah'ı zikrediyorken, insan bilgisi, fikri, hissiyatıyla Rabbini zikreden yegane canlıdır. İnsan öğrenir, fikreder, araştırır, gözünü açar ve gözünü gönlünü perdeleyen engellerden kurtularak hakikate ulaşır. İlim, irfan ve hikmetle yoğrulan insan bütün çaresizliklerden ve yalnızlıklardan kurtulur. Sığındığı ilahi kapı, anlam arayışının da cevabı olur. Aklındaki bütün huzursuzluklardan ve aklına takılan sorulardan Rabbinin dostluğu ve İslam'ın nuruyla kurtulur. İnsanın sorguladığı, öğrendiği ve keşfettiği en önemli ve en verimli çağ gençlik dönemidir. Fakat günümüzde artan bilgi kirliliği ve farklı fikirlerin de etkisiyle dinimizle ilgili yanlış bilgiler maalesef oldukça yaygınlaştı. Bu durum da bilhassa gençlerimiz için kafa karışıklığına neden olabiliyor. Oysa gençlerin sağlıklı bir dini kimlik geliştirebilmeleri ve manevi değerlerimizle donatılabilmeleri için temel dini bilgilerin öğretilmesi elzem. Özellikle de itikadi bilgileri doğru öğrenmeleri, onların inanç temellerini sağlamlaştırarak Allah'a olan bağlılıklarını kuvvetlendirmeleri, dini şahsiyetlerini ve kimliklerini şekillendirecektir. Daha önce ibadet hayatı ve ibadet bilgisini gençliğin istifadesine sunan Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İbadet isimli çalışmayı konuk etmiştik. Dört temel başlık altında yayına hazırlanan bu serinin İtikat başlıklı kitabı da aynı amaç ve hassasiyetle okuruna merhaba diyor. Eserimiz gençlerin aklına takılan sorulara veya günümüzde artan bilgi kirliliği sebebiyle gençlere yanlış yönlendirme ve eksik bilgilendirme yapabilecek meselelere sahih, yalın ve açıklayıcı bir şekilde cevap vermeyi amaçlıyor. Hakikati arayan, öğrenmek, keşfetmek ve bir şeyleri değiştirmek isteyen genç kardeşlerimize yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyor. Dört kitaplık bir serinin itikat kısmını her ferdin, özellikle de gençlerimizin anlayabileceği bir üslupla anlatan bu eser, İslam dininin işaret ettiği itikadi bilgileri ve hikmetleri aktarmayı amaçlıyor. Gençlerimizin dini ve manevi yolculuğuna katkıda bulunmak için Allah'ın varlığını nasıl bilebilirim, peygamberlere neden ihtiyaç var, kader önceden yazılmışsa biz neden sorumlu tutuluyoruz, cennet ve cehennem var mıdır gibi temel itikadi ve genel varoluşsal sorulara, şüphelere ve güncel inanç problemlerine cevap vererek delillere dayalı bir inanç sistemi kurmaya yardımcı olmak istiyor. Önceki programımızda gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir dini kimlik geliştirebilmeleri, manevi bir şahsiyet inşa edebilmeleri için en verimli çağlarında ibadet şuurunu kazanmalarının, doğru, sahih ve sağlıklı bir ibadet bilgisi edinmelerinin önemine dikkat çekmiştik. İtikat ise bireyin Allah'a olan inancını ve bağlılığını kuvvetlendirip manevi kimliğini de şekillendirmektedir. Kitabın konu başlıkları ise şunlar: anlam arayışına ses, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet. Evrendeki düzenin anlamı bir olan Allah. Görünmeyen rahmet taşıyıcıları melekler. İsim ve sıfatlarıyla Allah'ı tanımak. Allah'tan insanlığa sesleniş kitaplar. Hak mücadelesinin öncüleri peygamberler. Dünyada şekillenen ve dünyayı şekillendiren hayat, ahiret, Allah'ın değişmez ölçüsü kaza ve kader.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin temel itikadi bilgileri kolaylıkla öğrenebilmeleri için istifade edebilecekleri kıymetli bir çalışma okurunu bekliyor. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İtikat kitabını konuk ettik. Gençlerimize manevi yolculuklarında rehberlik ve arkadaşlık etmesi niyetiyle yayına hazırlanan bu kitabı, genç okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Her kişi camı ceza içse gerek. Hayr-ı şer ektiğini biçse gerek. Her kişi yaptığının karşılığı olan kadehten elbette içer. Hayır ve şer, herkes ektiğini biçer.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
2: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
3: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Sufyan? Bunun sorumlusu sensin.
4: Öcümüzü alacağız. Merak etme.
3: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek.
5: Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
6: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
7: Ey Safvan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın.
0: 50. bölüm.
8: Umeyr, Safvan'la kararlaştırdıkları planı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kılıcını keskinleştirdi ve zehirle iyice sıvadı. Sonra oğlunun fidyesini vermek için gidiyormuş bahanesiyle Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde Hazreti Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu.
9: Ya Resulallah, Umeyr kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.
10: Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz. Müsaade edin, ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü.
8: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi. Bırakın gelsin dedi.
10: Ali, Hamza, Sa'd, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
11: Merhaba.
8: Peygamberimiz Umeyr'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu.
11: Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için.
8: Peygamberimiz öyleyse kılıç ne için diye sordu.
11: Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki?
8: Peygamberimiz doğru söyle, buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Safvan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin. O da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefin arasında Allah var.
11: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
8: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
11: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
9: Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah'a
8: hamdolsun. Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin. Ona Kur'an okuyun ve esir olan oğlunu ona bağışlayın. Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı. Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu. İstediği gibi de yaptı. Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Safvan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, pek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi:
10: "Ey Allah'ın Resulü, müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın."
8: Peygamberimiz "Ömer," dedi, "eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer. Belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir." Ashab-ı kiram Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de üç ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hazreti Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş'le sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'b bin Eşref şöyle bağırdı:
12: "Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse, vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır."
8: Bu sözler Müslümanların kulaklarına eriştiğinde Peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı verdiler:
13: "Muhammed, sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun.
14: Bizden çekilsen iyi olur. Çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın."
15: "Evet, evet, korkulacak insanlar. Göstereceğiz onlara."
8: Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı. Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu. Yüce Allah onlar için şöyle diyordu: "Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez." Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi:
16: "Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Yardımıma koşun!"
9: "Ne oldu?"
16: "Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Oralı olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım."
9: "Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak!
17: Ahlaksız herif! Nasıl yaparsın bunu?
9: Hiç mi utanman yok?
18: Başını çok fena çarptı.
19: Hareket etmiyor. Bir bakın, nefes alıyor mu?
20: Nefes almıyor. Ölmüş.
21: Onu öldürdünüz.
12: Lanet olası adamlar. Geldiniz şehrimizde ne dirlik kaldı ne düzen.
13: Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne.
12: Yürüyün, yürüyün üstüne. İşte cana can. Bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz. Biz de sizinkini öldürdük.
17: Müslümanlar bunu yanınıza bırakmayacaktı.
22: Ey Ensar, toplanın.
23: Kardeşinizi öldürün.
8: Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu.
1: Kaynuk oğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekte 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl dese ölürler. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilemiyorum.
2: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
1: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum.
2: Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin.
1: Bak, bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz.
8: Yahudiler Hazreti Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı mesele halledilebilecekti. Ancak onlar Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu sırada İbni Übey Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için Peygamberimizle konuşmaya gelmişti.
1: Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran.
8: Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi. İbni Übey sözünü tekrarladı.
1: Muhammed, bu adamlar bizim ortağımız. Onlara savaş açma.
8: Peygamberimiz bu sefer yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey peygamberimizi zırhından yakaladı ve elini boyun kısmından içeri soktu. Bu hareket peygamberimizi de öfkelendirmişti. Elini çek dedi. Fakat İbni Übey vazgeçmeye niyetli değildi.
1: Vallahi onlara iyi davranacağın sözünü alıncaya kadar elimi çekmeyeceğim. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam var o kalede. Onlar beni bugüne kadar her türlü saldırıdan korudular. Şimdi sen onları kesecek misin?
8: Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını kurtarabildiği için şanslıydı. Fakat nazil olan ayetler bunun aksini söylüyordu. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Kaynuka oğulları siperlerin arkasında boş yere beklediler. Herhangi bir yardım işareti göremedikleri için de gün geçtikçe ümitlerini kaybettiler. Sonunda teslim oldular. Onların mallarını bırakarak sürgün edilmesine karar verildi. Kuzeybatı'daki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar Müslümanları silah ve zırh teçhizatı bakımından hayli zenginleştirmişti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına

dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahrenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğum

alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu. Köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema. Sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle. Hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu. Körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta,
2: üç gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur.

0: Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum, otur yanıma.
1: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
0: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
2: Yepyeni eski zaman masalları, öyle mi?
0: Evet, masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
1: Güzel masallar mı baba?
0: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
1: Peki heyecanlı masallar mı baba?
0: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
1: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
0: Bakalım senin için başka ne varmış. Buldum. Al bakalım. Bu tahta deve senin.
1: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
0: Hadi oyna bakalım.
1: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
2: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
1: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
2: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
0: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
2: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
0: Elhamdülillah.
2: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
0: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
2: Neden bu kadar zahmet ettin?
0: Bak bakalım, beğenecek misin?
2: Çok güzel görünüyorlar.
0: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
2: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
0: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
2: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
0: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım, beğenecek misin?
2: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
0: 2 ay, 2 hafta...
2: 3 gün.
0: Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
2: Peki, nasıl istersen.
0: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
2: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.

0: Al hadi.
1: Bak seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
1: Öyle, öyleler.
0: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledi.
0: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
1: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
0: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
1: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
0: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
2: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
0: Selametle gidin.
1: Yolunuz açık olsun.
2: Sağ olun.
3: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
4: Sonra ne olmuş baba?
0: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
5: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
0: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
5: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
0: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
5: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan korkma.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Allah'ın isimleriyle, Esma-i Hüsna konusuyla, anlamlarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz ilk isim Azim. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek derecede yüce, pek büyük demektir. Azim, Allah için kullanıldığı ayetlerin hemen hemen tamamında, onun gerek zatının gerek sıfatlarının insan idraki tarafından kavranamayacak derecede yüce olduğunu belirten tesbih veya yücelik anlamındaki ulu kelimeleriyle birlikte bulunur. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz ikinci isim Gafur. Bütün günahları bağışlayan demektir. Bu isim Kur'an'da en çok merhamet eden, bağışlayan, engin merhamet sahibi anlamındaki Rahim ismiyle birlikte kullanılır. Gaffar ve Gafur isimleri aynı veya yakın manaya gelse de ikisinin ayrı ayrı kullanılması Allah'ın hem kullarının sürekli tekrarladığı günahları bağışladığına hem de her türlü günahı affedeceğine işaret eder. Bu ikisinin ortak olarak taşıdığı bir anlam, Allah'ın hata ve kusurları örtmesi, bunların iç yüzünü insanlara bildirmemesi ve günahkarı dünyada da ahirette de cezalandırmamasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala ahiret gününde mümini kimsenin göremeyeceği biçimde kendisine yaklaştırır ve şu günahını biliyor musun, bu günahını biliyor musun diye sorar. O da evet, biliyorum ey ya Rabbim diyerek bunları kabul eder ve artık helak olduğunu düşünmeye başlar. Bunun üzerine Allah Teala, ben onları dünyada gizlediğim gibi şimdi de bağışlıyorum der. Ve bu mümine sadece sevap defteri verilir. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna'dan bir diğeri Ali'dir. İzzet, şeref ve hükümranlık açısından en yüce olan demektir. Kur'an-ı Kerim'de Ali ismine çok yakın olan en yüce ve en kudretli anlamındaki Ala ismi de iki ayette Cenab-ı Hak için kullanılır. Ali ve Ala isimleri bir yandan Allah'ın bütün üstün sıfatlara sahip olduğunu, diğer yandan da hiçbir açıdan yaratılmışlara benzemediğini ifade eder. Sevgili dostlar, Kebir de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak derecede yüce anlamı taşır. Kebir ismi, Kur'an'da Allah'ın mükafat ve ceza